0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

0: Anasını boyayıp babasına satana döndüm.
1: Seni çapkın seni. Düş ölüme çabuk. Düş ölüme de yürü. Seni eğlence düşkünü çapkın aşık seni. Bin topal eşeğe de sür nideye doğru.

Hanımlar Beyler Festival'den herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 15 Haziran 2026 günlerden pazartesi. Bugün haftanın ilk çalışma gününde enerjisi yüksek şarkılarla 120 dakikaya yakın ben Tümer Kansöğütlü buradayım.

Efendim, muhteşem bir pazartesi günü olabilirdi bu pazartesi. Gururla başladığımız ve hep birazdan daha mutlu olduğumuzu ifade ettiğimiz bir pazartesi günü olabilirdi. Ama maalesef dün gerçekleşen müsabakada milli takımımızın aldığı yenilgiyle birazcık kırgınlık var. Çünkü dört gözle bekliyorduk Dünya Kupası'nın başlamasını ve o kadar iddialıydık ki grupta yenilgi söz konusu bile değildi. Grupta yenilgi olsa olsa Amerika'ya belki ev sahibi ekibe yeniliriz diye düşünüyorduk ama maalesef ki dün gerçekleşen Avustralya maçında millilerimiz 2-0'lık bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Türkiye ikinci maçında 20 Haziran'da Paraguay'la karşı karşıya gelecek. Enerjiler tabii ki yine yüksek olacak. İnanıyoruz millilerimize. 2002'de de biliyorsunuz ki mağlubiyetle başlamıştık turnuvanın ilk müsabakasına ama üçüncülüğe kadar ilerlemişti o yolculuk. Umarım yine bu tarz güzelliklerin yaşandığı bir turnuva izleriz.

A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu dün. Yenilgi sonrasında milli takımın İtalyan teknik direktörü Montella'nın tercihleri de tabii ki eleştirilerin odağındaydı. İlk 11'de Kenan Yıldız'a yer vermeyen forvette Kerem'i tercih eden Montella'nın oyuna yaptığı hamleler de epey bir konuşuldu diyebiliriz. Montella'nın milli takımdan sıkıldığı da konuşuluyor ama ilk maçtan daha bunları belirtmek, bu kadar karamsar olmak ne kadar yerinde, ne kadar iyidir bilmiyoruz ama birazcık da teknik direktörümüzün arkasında durmalıyız. Ne diyorsunuz? Artık turnuvaya başladık. Yarı yolda değişiklik de yapamayacağımıza göre her şey milli takımımızın yanında olan göstergelerle devam edecektir diyelim.

Güney dair sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. 15 Haziran 2026 günlerden pazartesi. Bugün günün en iyi müziğine eşlik eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün dilerim değerli dinleyenler. Güney dair sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Keyifli bir ana daha ortaklık edin, sonrasında ben yine burada olacağım.

milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Avustralya 2-0 mağlup oldu. Türkiye galibiyet parolasıyla çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrılınca gruptan çıkma ihtimalleri de tabii ki merak edilmeye başlandı. Şöyle bir bakalım, hayal kırıklığı yaşadık ama ilk maçlar sonucunda ABD ve Avustralya 3 puana yükselirken Türkiye ve Paraguay henüz puanla tanışamadı efendim. 3 puanla da gruptan çıkma ihtimalimiz var. Avustralya 2-0'sı kaybettik evet ama kötü bir başlangıç yaptık. Enseyi karartmaya gerek yok diyelim. Yeni formatta 3 puan da gruptan çıkmak için yeterli olabiliyor. Simülasyonlara göre 3 puanı cebine koyan bir takımın %62 ihtimalle son 32 turunda yer alabileceği tahmin ediliyor. Puanla yani 3 puanla da grup atlayabiliriz. Matematiksel olarak güncel ihtimaller var. %90'dan %60'a düştü gruptan çıkma ihtimalimiz. Liderlik ihtimalimiz de %7'lere kadar geriledi diyebiliriz.

0: benim oyundadım.
1: Güney'dir sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyenlerimize bir kez daha selamlar efendim. Muhteşem bir hafta olsun diyelim. Tabii ki milli takımın mağlubiyetiyle birazcık böyle hüzünlü, buruk bir haftaya başlangıç yaptık. Hava sıcaklıklarının da arttığı ve artık yazın tamam ya geldi diyebileceğimiz minvalinde geride bırakabileceğimiz günlerde bizi bekliyor. Ege kıyılarında 32 dereceler, güney kıyılarda yine 30 dereceler, Batı Karadeniz'in kıyılarında 33 derecelere kadar yükseliyor hava sıcaklığı, hatırlatalım. Şöyle perşembe, cuma günü batıda artık yavaş yavaş etkili olmaya başlayan, özellikle cuma günü etki alanını genişleten bir yağış da olacak şimdilik yapılan tahminlere göre.

Gündemde teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tamamen kamuya özel ve yerli bir yapay zeka ekosistemi inşa ettiğini duyurdu. Sistemin adı ise ChatGPT. Bildiğimiz küresel yapay zeka modellerinden en büyük farkı ise internete kapalı olması ve verileri tamamen kurum içinde üst düzey bir güvenlik duvarıyla saklaması. Bu teknolojik dönüşümün bizleri doğrudan ilgilendiren kısmı ise CİMER süreçleri olacak efendim. Artık buraya yapılan başvuruların sınıflandırılması ve analiz ederek hızlı çözümlere ulaştırılması noktasında yapay zeka aktif olarak rol alacak. Yani dijitalleşme kamu tarafında da süreçleri ciddi anlamda hızlandırıyor diyebiliriz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi festivalleri ritmi biraz daha artırma zamanı diyelim. Sıradaki şarkı senin için çalıyor. Kulakların bizde olsun.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Şimdi mutfaklara ve günlük hayatımıza dair küçük ama oldukça faydalı bir bilgiyle devam edeceğiz efendim. Mutfak vazgeçilmezi, mutfak alışverişlerinin daha doğrusu vazgeçilmezi, domatesleri nasıl saklıyorsunuz sizler? Gıda uzmanları bu konuda çok önemli bir detayı paylaştı. Eğer evinizin sıcaklığı 22 dereceyi geçmiyorsa, bütün ve olgun domatesleri buzdolabı yerine mutfak tezgahında oda sıcaklığında saklamak çok daha doğruymuş ve hatta tazeliğini 2 haftaya kadar koruyabiliyormuş. Ancak işin sırrı saklama biçiminde gizli birazcık. Domateslerin sap kısmını çıkarıp o bölge aşağıya bakacak şekilde tezgaha dizmek gerekiyormuş. Çünkü sap kısmının olduğu yer hava ve nemi en açık alan ve bu şekilde kapatarak bozulmanın önüne geçebiliyoruz. Küçük bir tüyo hayat kurtarır diyelim. Festival tüm enerjisiyle kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sıradaki şarkı senin frekansında, senin için yükseliyor. Kulaklarını radyondan ayırma.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Bugünlerde sağlıklı yaşam uğruna şekeri hayatından tamamen çıkaranların sayısı epey fazlaymış. Ama yeni yapılan araştırma bilimsel bir araştırma ve ezberleri bozacak cinsten diyebiliriz. Uzmanlar şekeri sıfırlamanın bağırsak sağlığı ve metabolizma üzerinde beklenmedik olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu ve yapılan testlerde şekerin diyetten tamamen çıkarılmasının kan şekeri kontrolünü bozdu, hatta bağırsak florasındaki dengeyi etkileyerek intihaplanmaya yol açabileceğini ortaya koydu. Tabii ki bu durum paketli gıdalardaki yapay şekerleri sınırsız tüketebileceğimiz anlamına da gelmiyor. Asıl önemli olan vücudun ihtiyaç duyduğu dengeli karbonhidrat, meyve, sebze veya süt ürünlerindeki doğal şekerlerden, yani lif ve vitaminlerle birlikte alabilmek. Yani her şeyde olduğu gibi beslenmede de anahtar kelimemiz denge diyebiliriz, değil mi? Sağlıkla bir müzikte kalmaya devam edelim. Festivalde sıradaki şarkı senin için yükseliyor. Kulağın burada olsun.

Kulaklarında festival enerjisi sizlerle olmaya devam ediyor. Bendeniz Tüm Erkan Soytu ile birlikteliğiniz tüm hızıyla sürüyor. Hayat koşuşturmacasında hepimiz bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz değil mi? Ama günün sonunda o çok istediğimiz hayaller, projeler hep erteleniyor değil mi? İşte tam da bu noktada efendim hayatınızı değiştirecek harika bir formülden bahsedeceğim şimdi sizlere. 90-91 kuralı. Dünyaca ünlü liderlik uzmanı Robin Sharma'nın geliştirdiği bu yöntem aslında çok basit bir disipline dayanıyor. Formül şu efendim, önümüzdeki 90 gün boyunca her günün ilk 90 dakikasını hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz sadece tek bir ana hedefe ayırıyorsunuz. Telefonlar sessize alınıyor, bildirimler kapatılıyor ve zihnin en duru olduğu ilk saatlerde sadece bu hedefe odaklanıyorsunuz. Aynı anda 10 işi yapmaya çalışıp enerjimizi bölmek yerine tek bir şeye odaklanarak dev adımlar atabiliyoruz. Eğer sizin de sürekli ertelediğiniz bir hayaliniz varsa bugün ilk gününüz olabilir. Pazartesi günleri bu başlangıçlar için iyidir değil mi? Efendim kısa bir ara veriyoruz ama çok uzağa gitmeyin. Yeni bir şarkı frekansınızı sarmak üzere diyelim. Gözün de kulağın da radyonda olmaya devam etsin.

Yolculukta, evde ya da iş yerinde, şehrinde ritmin tek adresi festivalde mikrofon başındayım. Ben Tümerkan Söğütlü. Az önce bahsettiğim o 90-91 kuralı, odaklanma kuralını hayatımıza nasıl entegre edeceğiz, biraz da pratik yollardan konuşalım istedim. Uzmanlar diyor ki efendim, bu yöntemi uygularken başlangıçta 90 dakika kesintisiz çalışmak zihniniz için zorlayıcı olabilir. Bu yüzden kendinize çok yüklenmeden süreyi daha kısa tutup zamanla artırarak başlayabilirsiniz. Buradaki asıl sır sürenin uzunluğu değil, her gün düzenli olarak o masanın başına oturabilmek, yani devamlılığı koruyabilmek. Çalışmaya başlamadan önce o gün ne yapacağınızı netleştirin ve telefon bildirimlerini tamamen unutun ve zihninizin akış moduna geçmesine izin verin. Küçük adımların 90 günün sonunda nasıl büyük bir başarıya dönüştüğünü kendi gözlerinizle göreceksiniz. Biz de enerjimizi hiç bölmeden tempoyu artırmaya devam ediyoruz diyelim. Şimdi senin için seçtiğim yepyeni bir ritim kulaklarına konuk oluyor. Keyifli dinlemeler.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız

0: Αξίες επιχρήσεις κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Μέτα Μέτ.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69-09-79-96-50. İstediğim kargom kapımda.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
3: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
3: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tüm Erkan Söğütlü 120 dakika yakın buradaydım değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden en iyi şarkılarla salı gününde tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Aşk
5: yeniden Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotini. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik. 0 kilometre yeni bir araba alırım. HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım. Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
7: Kuşoğlu Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 694 47. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699-40-57-105 ve 694-540-18-67. Market Molla.
8: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: kuş mu?
1: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gülpen Nesinoğlu ile uyanıyorum.
2: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülkan Nesrinoğlu.
3: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
4: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
5: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
6: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
7: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

alınca 3-5-3-5-3-5 13-15-13-15-13-15-13-15. Ses tamam mı? Her şey tamam mı? Size ta uzaklardan sesleniyorum. Ta anasının gözünden sesleniyorum sizlere. Ta İtalya yakınlarından sesleniyorum. Adriyatik denizinden sesleniyorum sizlere sevgili dostlarım. Günaydınlar. En sevdiğim adalardan bir tanesi olan güzel Zaki Dostan, günaydınlar. Karşımda bir dağ manzarası var şu anda. Bahçede kuşlar ötüyor, bülbüller ötüyor. Gece, bütün gece bülbülleri etti. Gerçi gece bülbülleri pek duyamadım yorgunluktan. Ama bu gece duyacağım, bülbülleri de duyacağım bu gece. Dışarıda hava muhteşem bir hava var. Çok güneşli bir hava var. Sizin havanız nasıl olur da bilemiyorum. Bizim havamız çok güzel, çok güneşli. Doğuyu batıyı karıştırdım yalnız. Ben burasını kuzeyimi sanardım. Ne sanardım? Orası doğuymuş meğerse bak. Güneş bana doğru doğuyor şimdi. Efendim, gelsin mesajlar. Gelsin günaydın mesajları. Yağdıralım bakalım mesajları. Hadi güzel bir program olsun. Güzel bir hafta olsun. Güzel bir gün olsun sevgili dostlar. Havalar nasıl olursa olsun, önemli olan bizim havamız iyi olsun. Önemli olan bizim havamız güzel olsun. Hatice ablama günaydınlar. Meşe'ye günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Enes Şerif, sana söyleyeceklerim var. Sana söyleyeceklerim var. Bir, zip dosyasını açamadım. Onları WhatsApp'tan teker teker gönder. İkincisi, duyuyor musun Enes Şerif'in Enes Şerif parmak atmışsın. Ona göre söyleyeyim söyleyeceklerimi. Parmak attığına göre duyuyorsun demek ki. Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar. Burak Molla kardeşime kocaman günaydınlar. Big tarafından günaydınlar. Big Adem akraba davay napreş. Ay, davay davay davay napreş napreş napreş. Azıcık değiştir diyeyim herhalde beni dinlemeden davay napreş diyor Adem akraba abi. Mehmet Hüseyin Agam'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Değiştir pomakça değişik bir şeyler söyle. Günaydın be dingil nasılsın demiş Gökhan Kar. Günaydın be beter. Günaydın. Günaydın. Nasıl olacak? Burada ormanın içindeyim. Kapıları mapıları açık bırakamıyor. Yılanlar mılanlar yürü. Burada engerek mengerek vardır. Acaba kefalıyor da engerek var mı? Engerekler mengerekler. Ormanın içindeyim nasıl olacak? Allah'ın geldim. Allah'ın ormanına geldim. O zitin ağaçlar, o limon ağaçları. Bahçede nasıl güzel limonlar var. Bir gösteririz. O limonlar dökülüyor Limon mu mandalin yeşil bazıları. Bir tanesinde evtim lan. Tabii yumruğum kadar limonlar var yemin ederim. Alıp sıkacağım bakayım aşama. Birkaç tanesi olgunlaşmış.

Günaydın. Bak insan tatilde olunca bir başka keyifli oluyor canım. Günaydın abim, hayırlı sabahlar, güzel bir hafta olsun. Güneşli Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas Ahmet. Dinliyorum demiş Enes Şerif. Enes, birincisi spotları söyledim. WhatsApp'tan teker teker gönderdim. Bu sabah beceremedim, açamadım zip dosyalarını. İkincisi, Hyundai i20 vardı sende değil mi? Dün Hyundai i20 kiraladım. Bakın, hiç hayatımda Hyundai araba kullanmadım. Arabaya bayıldım. Vallahi Enes'in bir bildiği varmış. Senin Hyundai i20 vardı değil mi? Araba çok güzel bir araba. Yani arabanın kullanması bir başka zevkli. Allah Allah dedim. Biz dedim dünyanın parasını verdik. Volvo aldık. Vallahi de billahi de arabaya bayıldım. Birincisi bu. İkincisi arabanın motor ışığı yanıyor. Araba tıkır tıkır çalışıyor. Sarı makine ışığı yanıyor. Makine. Dün arayacaktım, şey yapamadım, hiç zamanım yoktu. Geldim yorgun argın, acıktım, azıcık çıktım, Argosolya'ya dolaştık falan filan işte. Vaktim olmadı, bugün arayacağım da Enis bilir. O motor ışığı niye yanıyor Monima be? Sönmüyor motor ışığı. Karbüratör mü ne? Sarı bir zamazingo yanıyor ama Hyundai. Vallahi billahi bak Hyundai, Kia bundan sonraki... arabam olabilir. Hem uygun fiyat hem de harika arabanın kullanmalara doyamayacağım arabayı. Gerçi biraz zorluk çektim. Çekiyorum da şeyde otomatik vites alışık olduğum için ama neyse. Dün yolu kaybettim. Yanlış yola girdim. Sağa çektim. Geldi yanımda bir kızcağız durdu. Aynı Hyundai i20 araba var onda da. Gecenin bir yarısı. Kız dedim yardıma ihtiyacın var, bir şey mi oldu dedi. Dedim yolu dedim şaşırdım galiba. Evet dedi, Razata'ya dedi, oradan değil bu oradan gideceksin dedi kız. Yerli halk da çok güzel, çok yerli halkı da sevdiğim için Zakynos'tayım zaten. Kefalonya'dayım. Efendim o yüzden... Yerli halkta hakikaten çok yardımsever. DPF filtresi demiş Enis Şerif. Ne demek o DPF filtresi? Filtresi var. Ayılar öpsün seni orada ormanda demiş Gökhan Karali. Ayı var mı bilemem canım, ayı yoktur. Kuşlar gibi ikimiz bir. Ayı yoktur be. Ama yılan kesin vardır. Ayılar öpsün seni ormanda demiş. Boş ver sür gitsin demiş. Süreyim mi arayayım mı şeyleri? Bir de havaalanında bayağı uzak, 23 kilometre gitmem lazım arabayı göstermem, yeni araba almam için. He? DPF filtresi mi demek onun, ne oluyor? Ama vallahi de billahi de arabaya bayıldım. Yalnız bir tek şey, önü biraz alçak söyledim de çocuğa, dedim bunun önü alçak dedim. Bu yollarda dedi önünü münlü vurursam dedim, vur dedi gitsin dedi, yok zararı, büyük zarar yapma dedi, vur gitsin dedi. Günaydın Yasin, günaydın Yasin, günaydın Yasin, günaydın Yasin. Zülfiye Yılmaz, Belçika'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Mehmet. Günaydın, günaydın kral, iyi tatiller dilerim demiş. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Very very thank you, very very thank you Ahmet Ali. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kanfa Pastanesi'ne günaydınlar. Dün Kanfa Pastanesi, efendim, profiterolleri paylaşmış. Ben de aldım, paylaştım. Sponsorum diye değil bak. Sponsorum diye değil, reklam olsun diye değil, içimden geldiği için. Çünkü bizim evdekiler de bayıldılar. Vallahi annem dedi, bak kız hanım dedi, bu nasıl güzel bir şey bir dedi. Hepsi kardeşim, hepimiz bayıldık da ben onun zaten yarısından fazlasını yediydim. Bizimkilere ne kaldıysa kaşık kaşığa gitti. Kapanın kaşığında kaldı, kapanın kaşığında kaldı. Kafa Pastanesi'nin yeni üretimi profiterol bambaşka. Vallahi de bambaşka, billahi de bambaşka. Bak yemin billahi diyorum, bak ayaklarımı kaldırmadan yemin ediyorum. Kafa Pastanesi'nin efendim onu iki kardeş yapmışlar. Boynuz kulağa geçiyor Özkan abi. Kafa Pastanesi muhteşem bir şey yapmış, bunu mutlaka deneyin. Partikül filtresidir, dolmuştur, olmaz bir şey. Sadece ara haber et, bunun çek lambası yanıyor diye, sonra senden bilmesinler demiş Enis Şerif. Arayacağım, çek lambası yanıyor bunun diyeceğim. Diyeceğim, ana abi diyeceğim, tin tin atupo, ana vena kitrino karbüratör mekani. Dün zaten çocuk gitti oraya. Bana İngilizce konuşuyor dedim. No English, no English. Kseris elini kaldı dedi. Elini must have dedi.
Afu dedi to onu dedi in aliotico dedi bra dedim. Ego eli nasıl mı dedim? Eli niye maste? Ti kaçı veli maste Turki. Neyse dedim ti nomisiz Turki. Turkos değil mi? Aa dedim. Ama dedim helada zumaste. Kefolon ya zumaste. Edo irsabe dedim. Aa dedi. Aa dedim biraz dedi poliore elnika dedi. Dedim elini mi? Fikret abi Agoraplas'ın prosvarını göndermiş. Mehmet Nazif abi günaydın demiş. Günaydın retorist kabaklı demiş. İlhan Solis günaydın be. 4200 euro yapıyor o filtre demiş. Enis ha ondan koymamışlar demek filtre. Aa, neler yapmışlar. Ne malı bu Kore malı mı bu şeyler bu Hyundai'ler Kia'lar. Vallahi araba nasıl böyle Allah nazarlardan saklasın. Nazarlardan saklasın. Bu haremin girişi zaten daracık. Kadın bana dedi git dedi ta öteden dön dedi. Konca gidin 1,5 dönüm bahçesi var. Arabayı döndürüyorum ta öyle ondan sonra önden çıkıyorum. Geri hayatta çıkamam zaten iyi şoför dönüm. Hayatta çıkamam bu dar kapıdan geri. Günaydın kolay gelsin demiş Duran abim günaydınlar. Ahmet neredesin tatilden döndün mü Junior'um günaydınlar. Ohi kitrino portokalli kromayne demiş Yasin yes. O portokalli ne kitrino po portokalli ne hangi zikyo portokalli ne bak ben kitrino diyeceğim adama. Sana da soracaklarım var Hasan. Benim reklamım döndü mü Kiraz Festivali'nde? Ha? Ama sıkıyı yalanı Enis gene bu saatte. 4200 euro araba kendisi yapıyor. Demiş. Hasan diye Enis diye yalanı sıkıyı 4200 euro arabanın kendisi yapıyor diye. Bir şey olmaz haydamaya bak çoğu arabada yanıyor olan bastır gitsin demiş İlkan. Hayda. Ne bileyim ben hayda. 950 euro garanti parası tutuyorlar. Çocuk bana dedi afu dediyse dedi elini dedi. Senden 180 tutacağım dedi. Arabayı teslim edince vermeye girince dedi. Sağına soluna bakacağız dedi. Bak dedim burasında çizik var dedim. Burasında azıcık bir şey var dedim. Onlara da not ödeyeyim dedi. Bazı müşteriler garip oluyor dedi. Beraber bakalım her yerine dedi. Dedim, ben dedim garip müşterilerden değilim. Halbuki en delisi benim müşterilerim ama nereden bilecek? Görünüşüm sakin. Nereden bilecek? Ahmet! Döndün mü şeyde hangi adaydı orası? Brane paylaşımlar yapmışsın Ahmet'im. Brane paylaşımlar. Ben böyle paylaşım yapmıyorum. Bra. Oynadı reklam kanonika diyor Hasan. Hiç bana gönderen olmadı bu sene de. Dedim acaba oynadı mı oynamadı mı? Reklamım. Vallahi billahi başardım Caner'e söylenme var diye. Bilgisiz insanlarla muhatap olamam. Hyundai i20'nin DPF filtresi 4200 euro demiş Enis Şerif. Ama Volvo'nun DPF filtresi 4200 euro dili. Hakikaten araba kaç model ama bak Enis arabanın fotoğrafını çektim hemen yollayayım sana. Ben programa başlayamayacağım böyle giderse sponsorlar kalacak. Oho olmaz bu iş olmaz. Şimdi Enis birazdan sana şarkıya girince fotoğrafını da yollayacağım arabanın. Çektim mahsus sen göresin diye. Bembeyaz gelin gibi Hyundai i20. Nay nay nay. Döndüm Gürkan abicim demiş Ahmet. Tavsiye eder misin? Gidelim mi biz de oraya? Ben hiç o şeye gitmedim. Hangi adaydı orası be? Bu

Evet, ben gördüm senin reklamını Kiraz Festivali'nde demiş Selçuk Bekir. Yasu. Yasu Selçuk Bekir, günaydın. Radyo Terapi, Radyo City. Duvardaki mesajları aktarmadım farkındayım. Bıra mesaj yağıyor, bıra mesaj yağıyor her yerden yağıyor bıra. Bıra. Bir an Necatiler tarikatı çatlasın bıra. Necatiler tarikatı çatlasın. Efendim. Haydi bakalım, gelsin yorumlar, gelsin. Bir Hüseyin Agama günaydın. Ekrem abi, Nurşen abla günaydınlar. Erkan Nurcan günaydın. İlkan Musa, BMW fabrikasına günaydınlar. Zehra Emir Zekeriye günaydın. Hüseyin Bircan Kalli, Mera Kalli, Evdon Madamet Demirci günaydın. Haydi bre, Mehmet Hüseyin Agama günaydın. Bülent Yusuf günaydın. Sevcan Gülen ablama günaydınlar. Çok güzel çiçekli koymuş. Efendim Mela Kocaannem ablama günaydın. Salih Mustafa günaydınlar. Fatma İbrahim ablam, Özcan Hasan, Tayfun Gülcan, Leyla Aynur, Leyla günaydın canım. Ali İhsan Yolu günaydınlar. Ayşe Ali Babaoğlu günaydın. Zeynep Koray günaydın. Yüksel Mümün. Hola. İrfan İbrahimoğlu abi günaydın. Ayla Bayram günaydın. Halil Belginesin günaydınlar. Mehmet Şerif günaydın. Sefer Sakin günaydın. Gürkan demiş günaydın. Sesim nasıl geliyor? Yeni mikrofon koydum. Bu Go X'ler Mikti'nin kendi mikrofonu. Bileziğini de değiştirdim. Kırmızı bilezik koydum. Bilezikleri var, değişiyor. Türlü renkte. Bura neler yapıyorlar bana. Türlü türlü renklerde bilezikler var. Günaydın. Günaydın Özcan'ım. Günaydınlar. Sonafro'ya günaydınlar. Çok teşekkür ederim. Özcan'a günaydın. Vedat'a günaydın. Stonafro arabanızı tertemiz yapsın. Arabanızı harika yapsın. Arabanın içini ve dışını çok uygun fiyata temizlesin. Otobüslerinizi, tarım makinenizi, kumbilanızı, pulmanlarınızı temizlesin. Stonafro sevgili dostlarım. Nerede? Stonafro Poyne. Stonafro Sarıca'ya giden yolda, tren yolunu geçince biraz derdi. Mezarlık var solda. Mezarlığı geçince hemen mezarlığın yanında, ama Instagram'da Stonafro olarak takip edin. Hemen Stonafro olarak Instagram'dan takip ettiğinizde telefon numaranı da göreceksiniz. Arabanızı evinizden alıp evinize bıraksın. Özcan, sen de gördün mü reklamımı? Çok geçtiler mi benim reklamımı? Biraz salak, bilgisiz değil demiş. Ben yumuşattım, sen salak yazmışsın, ben bilgisiz dedim. Yapma sana böyle sabah sabah. Senin en iyi arkadaşın o. Bak, senin en iyi arkadaşın o. Samothraki o kadar wow değil demiş Ahmet. O kadar wow değil. Sesli okuma abi. Ben onu unuttum ama dur şimdi düşüneceğim. Tamam. Ben şimdi burada tatildeyken onu düşüneceğim. Sana günaydınlar şeker çocuk. Yürüyen cazibe demiş Leyla Aynur. Günaydın Badex kızlarına. Günaydınlar.

Uh hey, bana söyle. Ben o kara donlardan gezerken, altına çişini yaparken ben oto tamirciliği yaptım 8 sene. Koca gidi koskocaman ptikiyon var demiş Hasan. Sıkarken ölçülü sıksın demiş. Heyvan. Heyvan Enes. Ben demiyorum heyvan sana. Senin bana çok emeğin geçti. Beni sen gezdiriyorsun, dünyanın parasını döktün. Hasan diyor. Ben hayatta Enes'e heyvan demem. Hele hele bugünlerde hiç demem. Senin reklama ihtiyacın var mı demiş Mehmet Nazım abi. Benim reklama ihtiyacım yok da dünyanın parasını verdim. Ondan merak edeyim.

0: bir tatilde.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3

Enes Şerif'le Kefalonya'yı geziyorum. Enes Şerif'le Kefalonya'nın mis gibi dağ havasını içime içime çekiyorum. Sevim ablacığım günaydınlar. San Siro'ya günaydınlar. San Siro sevgili dostlarım. San Siro'nun Rodopis markası. Süslemeciler için 5 litrelik ambalajlarda muhteşem kolonya Rodopis markasıyla harika kolonya. Fiyatta ve kalitede rakibi yok. Ayrıca Rodopis markasıyla gül suyu. Çok güzel gül suyu. İsterseniz tatlarınıza koyun, isterseniz oranıza buranıza sürün, isterseniz için. İçilebilir, yenilebilir gül suyu. San Siro. San Siro'nun ana depoları Kozluköy yolunda San Siro, King Foot'un karşısında San Siro Büyük Parkeri'nin olduğu yerde hizmetinizde. Ve İsmail bizleri Metin helvasıyla, Metin markasıyla tanıştırdı. Maxi Sigorta İsmail. Metin helvaları Batrakya'daki bakkal ve marketlerde, Şükriye marketlerde bulabilirsiniz mesela. Seçkin pastanelerde bulabilirsiniz. Metin markası harika helvalar, harika pekmezler, harika tayin helvası, helva dediğim zaman harika tayin. Reklam olsun, iş olsun diye söylemiyorum. Gerçekten ben helvayı çok beğendim. Helvayı severim zaten. Helvaya bayılırım zaten. Bu festivalde gördüm, Dimarcos açtırmış tabela insanların boynuna radyoterapi diye. Üle büle reklam dil demiş Ahmet. Senin boynuna ben bir şey yazarsam... Senin boyuna bir şey yazarsam. Ne gülüyorsun sen bak Gökhan? He? Arasın Hyundai'yi sorsun, sonra gelsin bana otursun demiş Enis Şerif. Tövbe bismillah. Nereye otursun be? Tövbe. Sabah tövbe bismillah. Ondan demek ki arabanın filtresini değiştirmeyeler. Onlar bilir, onun farkındadır. DPF filtresi. Ben yine dedim motorum yanacak. Ne olacak dedim bu arabanın acaba dedim. Yani dağlara taşlara oralara buralara her yerine gidebilirim. Kalmaz araba değil mi? Ha? Sonra kalırsam dağlık taşlık yerlerde ayılar beni. Ayılar beni. Ha? Sonra Kefalonya ayıları gel beni. Kefalonya ayıları da çok fena. Kiyo.

bizim bildiğimiz aynaları benzemiyor bunlar. Evde musluk olarak buldum. Kadın bana çeşitleme yapmış. Sütsüz Nescafe içiyorum. Bizim bildiğimiz aynaları benzemiyor bunlar. Evde musluk olarak buldum. Kadın bana çeşitleme yapmış.

Fırfırlı uçakta gelirken bir kolonyalı mendil, bir tane küçük su 330 ml. Ve bir tane de zamazingo verdiler. Küçücük bir şey, gofret gibi bir şey. Kerkile bilmem nesi. Atina'dan Kefalonia'ya uçarken mendil de yoktu. Business class'ta oturanların perdelerini hiç kapamadılar. Boşuna para verdiler. Business class'takilere efendim bizden ekstra olarak bize bir ay küçük su verdiler. Bir de zamazingo verdiler. Yine küçük bir biskot gibi bir şey. Business class'takilere gene kahve ya da meyve suyu verdiler. Bu business class'ın farkı fiyatı iki katı. Aynı yerde oturduk. Ben hemen business class'ın arkasındaydım zaten. Perdeler açıktı. Ne anladın da business class'ta uçtun? Görünür gibi. Ne anladın? Başında bir gün düşecek. Üstelik uçak dop doluydu, benim yanım boştu. Üç kişilikti. Mezarım olacak. Benim yanımdaki koltuk da boştu. Oh, gerili. Yattım diyemeyeceğim zaten. Zaten havada kaldığınız süre Atina ile şeyin Kefalonia'nın uçakla arası ne ki? Havada 20 dakika kalıyorsunuz. Ecihan iflas. İflas. Seninle el ele. Ama bir yaş mendil bile vermediler bura. Seninle Atina Kefalonia arasına. Nerede sevgilin, nerede derler. Gece seçkin bile sordu, kim bu terapici, bana onu bulun diye bağırdı. Bir de çok kiraz istermiş diyor Ahmet. Abi niye öyle kapalı giyinmiş o karı öyle? Abi o karı pazara gider gibi giyinmiş. Öyle sahneye çıkılır mı? İnsan azıcık allı pullu giyinir, azıcık orasını burasını açar. Nasıl giyinmiş öyle o? Kıyafetine 10 üzerinden 1 verdim. Vallahi bile o sahne kıyafeti değil ki. Ama insanın azıcık dinleyiciye, seyirciye saygısı olur. Güzel bir kıyafete çıkar. Çıkar. Sanki ver eline pazar torbasına, gitsin pazardan kiraz alsın, domates alsın, salatalık hıyar alsın. Allah Allah. Bak ben Batrakya'nın zekmeni nasıl çıkıyorum karşınıza. Şu anda bir tek boksenaki var üstümde, birazdan onu da çıkaracağım. Vay, laf aramızda kimse bilmiyor. Bir soğuk oluyor akşam, bir soğuk oluyor gece. Ana daha havası. Akşam sarılıp sarılandım yattım. Az kalsın klimanın sıcağını açacaktım. Giydim pijamalarımı, uzun kollu kalın kışlı gafur pijamamı giydim. Sarılandım, mumya gibi yaptım akşam. Mumya gibi yattım. Ama ne soğuk oluyor, burası soğuk oluyor. Evin sahibi bana diyor, gece diyor çok güzel burası diyor. Gece dışarıda oturabilirsin dedi. Var dedi. Marulacım dedim. Demedim bugün diyeceğim görürsem. Bana diyeceğim dışarıda nasıl oturacağım? İnsanın şeyi donuyor dışarıda. Vallahi billahi büzüşür, insanın şeyi büzüşür dışarıda. Daha havası. Ve devam edelim. Rıfat Marketler. Kalite. Rıfat Marketler Kişen. Rıfat Marketler düzen demek. Rıfat Marketler sevgili dostlarım. Batı Trakya'nın, Gümüşcene'nin gururu. Gözlükepe'den sonra şimdi Rıfat Market Kurcalı'da. Kurcalılar çok memnun. Yukarı köylere gidenler, Şapçı'dan olanlar, gelenler, geçenler, gidenler hep Rıfat Market'ten alışveriş yapıyorlar. Sizler de Rıfat Market'in müşterisi olun. Pişman olmayacaksınız sevgili dostlarım. Bicames Onatan Eftay ne demiş Mike Tuzlacı? Onlar marka pijamalar. Hey cahil. Onları bana Nursel ablam Türkiye'den getirdi. Set onlar. Dün şeyimi yolladım Faik Tuzlacı'ya da. Pijamamın fotoğrafını çektim gönderdim. Onatan Eftay ne diye.

Gökhan bak sana bir tükürürsem direkt gelir gözüne girer tükürüğüm, haberin olsun. Çünkü bak yakınım sana. Hollandalı'nın Kefalonya oldukça yakın. Tükürürüm tükürürüm ta gelir gözünü bulur, ona göre. Heh, kendine gel Gökhan. Faik aşkım günaydın. Nasılsın aşkım? Nasılsın bebeğim? Gidin mi? Korifinin köftesi anlattığım kadar güzel mi? Var mı anlattığım kadar? Heh?

0: Μωτίνη, καλημέρα, όλη μέρα στην Κεφαλονιά, καλό ταξίδι δεμείς. Νουργιουλ. Νουργιουλ. Αβανάστε και με γίνετε. Orkestra grubu ekstra çalacak. Eşsiz Aynas Mavi Nurgül düzenliyor Posidonya'da bu eğlenceyi. Yemek ve içecek dahil 15 euro giriş. Canlı canlı müzik. Kız kıza diz dizde merhaba. Yaza hazır mısınız? Ayın 26'sında 26 Haziran hangi güne geliyor? Masada yok. Ana yemekte tavuk çeşitleri var ama dolgulu biftek bir numara. Dolgulu bifteyi mutlaka deneyin.
1: Bana da söyle, ben de bileyim.
0: Ve yemekten sonra sürpriz hediye çekilişleri, kesmez marka saatler, marka altınlar, koygana küpeler var. Vallahi billahi. Ve hepsinden önemli, efendim, bir yemekten sonra kahve ikram. Kahve. İsteyene Türk, isteyene Yunan kahvesi, isteyene Kefalonya kahvesi var. Ya 26 Haziran'da İsto Posidonio. Full güneşli diyor Nurgül. Bizim burası da full güneşli. Günaydın Gürkan, güzel bir hafta olsun, iyi tatiller dilerim demiş Seval Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız.
1: Genç yaşımda yıksın.
0: Uçak kalkarken nereye sarıldın ben Gürkan demiş Sefer Sakin. Valla pervaneli uçak diye biraz panikledim ama ikinci uçak Airbus A320 idi. Kocaman uçakta hiç umurumda bile olmadı. Zaten yorgunluktan uyuyakaldım. Hiç umurumda bile bir yere sarılmadım. Günaydın Gürkan abi, günaydın demiş MBA. Günaydın çiçeğim, iyi tatiller. O markadan vazgeçme, 30 senedir kullanıyorum, tavsiye ederim, 7 sene garanti, başka markada yok, hadi öpüldün demiş. Vallahi billahi bana nasıl da güzel kullanışı. Yılmaz Kasım abi, günaydın abi, günaydın abi, günaydın abi.
1: Söyle ben de
0: gerçekten anlattığın kadar var demiş Faik. Bende yalan olmaz Faik. Sen kafa pastanesinin profiterolünü bil. Ona da öyle diyeceksin. Günaydın şekerim, iyi tatiller. Gittiğin gibi gel demiş Rıdvan. Gittiğim gibi gelmeyeceğim, çok daha zayıf, çok daha fit geleceğim. Sabahleyin kalkacağım, erken tepe ormanlık alanlarda yürüyeceğim. Yalnız burası dağlık, engerek mengerek var mı diye ChatGPT'ye sormak lazım. Yılanlar tıs diye tıslayıp ayılar harrrr diye. Kefalonya ormanlarında ayılar s**tın beni. Ha? Bunlar çöldeki kutup ayıları gibi bu Kefalonya'nın ayıları, çok fenaymış. Reklamını erken söyleyeyim mi o zaman Rıdvan Feyiz? Trakya yufka, şeker gibi yufka, bal gibi yufka. Trakya yufkayı da abartmıyorum. Trakya yufkayla yapılan börekler pıfır pıfır oluyor. Oh canım istedi bile. Annemin böreklerini özleyeceğim efendim. Harika yufkalar, harika fiyatlara. Rodoplen'deki bakkal ve marketlerde Rıdvan Feyiz Trakya yufka, şekerim, şeker gibi yufka. Bu akşam üşüyüp korkarsan ayılardan ev sahibine sarıl demiş Ahmet. Ev sahibi maalesef sarılacak. Sarılacak cinsten değil. Gel. Profil fotoğrafı bambaşka, kendi yakından bambaşka. Kadınlar hep öyle oluyor. Ben gene tam tersi. Profil fotoğrafında çirkin çıkıyorum, yakından gören bura diyorlar, sen diyorlar, fotoğrafı izliyorlar, saldiko ne refile diyorlar. Vallahi billahi bak. Bak yemin edeyim yakından çok daha yakışıklıyım. Fotoğraflarda fotojenik dilim. Ev sahibi dün gitmek bilmedi, buradan zor koşturdum karıyı. Burada onu da anlatayım, burada onu da göstereyim, burada o da öyle, bu da böyle. Yeter buna, yeter, gösterme bana, göstereceksin de. İşte 8'den 1 arası dedim, beni kimsecikler rahatsız etmesin. Ego dedim, diyor Sokrafos dedim. Ego dedim, senin diyor adın diye niye diye öyle diyor dedim. Ben dedim, ego dedim, ime dedim, turkoz dedim. Polisi dedi, turkoz dedi dedim. Mionita'dan hiç haberin yok mu dedim. Senin dedim, Batrakya dedim, hiç yok dedi. Vallahi bilabuke falan yanı yerleri çok saf dedik. Çok iyi insanlar, çok saf insanlar. Neymiş o, nasıl oluyor diye. Ama dedim, elinim hasta hala dedim. Katogu yapo Türkiye ile dedim. Apo ki dedim, insan dedim. Popo ezbu dedim. Aa dedi. Allah Allah dedi. Bak ayı varsa geleyim demiş Faik. Ayı belki yoktur ama sen gelince olacak.

Evet, Kefalonya'da yılanlar yaşar ve az sayıda zehirli türde bulunur. Ancak adadaki yılanların çoğu insan için tehlikeli değildir. Adada görülen türler arasında kedi yılanı, Telescopus fallax ve Doğu Montepiler yılanı, Melpolon insignitus gibi hafif zehirli türler vardır. Bunların zehri genellikle insanlar için ciddi tehlike oluşturmaz. Daha dikkat edilmesi gereken engerek türleri de rapor edilmiştir. Özellikle boynuzlu engerek Viper amodites bölgede görülebilir ve ısırı tıbbi müdahale gerektirir. Yürüyüş yaparken kapalı ayakkabı giyin. Taşların ve çalıların arasına el sokmayın. Karşılaştığınız yılanlara yaklaşmamak yeterlidir. Argostoli ve turistik sahillerde yılan görmek oldukça nadirdir. Daha çok kırsal alanlarda, taşlık yamaçlarda ve çalılıklarda bulunurlar. Eğer şu an gördüğünüz bir yılan varsa fotoğrafını gönderirseniz türünü tahmin etmeye çalışabilirim demiş. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Yalandan korkmam, yılandan korktuğum kadar. Allah göstermesin. Her gün

Selam Gürkan'ım, iyi tatiller. Festivalde yine senin için dedektiflik yaptım. Herkesin dilindesin diyor. Bir Ece Seçkin'i dinleyeceğime Gürkan'ı dinlerim dedi. Bir kişi daha dedi. Reklamcı reklam vermiş dedi. Sayın be, Ece Seçkin'i dinleyeceğime Gürkan'ım, Ece Seçkin niye öyle giyinmiş be? Ama nasıl entari, nasıl bu kıyafet ölüyor be? Bir çantası ektik. Al bir pazar arabasını elime ver, tıkır tıkır gitsin pazara. Hiç beğenmedim. Hiç azıcık insan orasını burasını açar, azıcık cilveli bir şeyler giyer be. Yılan seni ısırırsa kendi ölür demiş Hasan.

Düşünmek çok zor. İmamoğlu Elektriğe çok teşekkür ederim. İmamoğlu demek sevgili dostlarım, yılların esnafı, güvenebileceğiniz esnaf demek. Yassıköy'de bizim sevdiğimiz taverna Gökmen'in bitişinde. Gökmen bugün kapalı, diğer günlerin açık, diğer günler açık. İmamoğlu Elektrik. Elektrikli elektronik eşyalar, bütün evler havaya, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları. Efendim İmamoğlu Elektrik'te. Klimalar İmamoğlu Elektrik'te. Onlarla çalışan herkes hakikaten çok memnun. Sizlere de tavsiye ediyorum. Fiyatta da, hizmette de, satıştan sonra hizmette de fark göreceksiniz İmamoğlu Elektrik'te. MK Kars Araba Kiralama Şirketi. MK Kars Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde. mk-kars.com. MK Kars Instagram, MK Kars Facebook adresi. Kiralık, günlük, aylık, günlük, haftalık, aylık araçlar. Araba kiralamada MK Kars. MK Kars. Bor Fresh asitli içecekler. Batı Trakya'daki bütün bakkal ve marketlerde harika tadıyla enfes içecekler. Lima Grup yapıyor dağıtımını. Tavsiye ediyoruz sevgili dostlarım. Ve Ahmet Bayram uyandı mı? Just Green uyandı mı? Just Green ürünleri Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde. Just Green %100'lük EcoCert sertifikalı çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları, yumuşatıcılar, bebek biberonlarını temizlemek için bebeklere özel deterjanlarla EcoCert sertifikalı muhteşem ürünler. Just Green Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde. 97 Emre Stemerci. 97 uyandı mı? Sinap Semerci İnşaat Gümücüne'de. Evin temelinden son kiremitine kadar her türlü inşaat işleri için Sinap Semerci İnşaat olarak Facebook, Instagram'da bulabilirsiniz. Gidin onlarla konuşun, görüşün. Bu işi iyi biliyorlar, güzel yapıyorlar. Evinizin inşaatını, binanızın inşaatını Sinap Semerci İnşaat'a verin sevgili dostlarım. Çok memnun kalacaksınız. 97 ile bitiyor sonu numaranın. Kalimera Gürkan abim, kolay gelsin. Kiraz Festivali'nde bir arkadaşım dedi Gürkan abimi dinleyeyim daha iyi dedi. Gürkan abim hiç güzel değildi şarkıları. Caba üşüdük demiş İlker. Kaç kişi demiş bunu, herkes öyle demiş. Gürkan'ı dinleyeyim daha iyi demiş. İlker günaydınlar. Ne beklerdiniz be arkadaşım? Ne beklerdiniz? Şimdi ben kimseyi kötülemek istemem de. Yani benim hiç Ece Seçkinci bizim türümüz değil, bizim şeyimiz değil. Mesela bir Sibel Can gelseydi, bir Merve Özbey gelseydi, ne bileyim ben bir Ebru Gündeş, bir Muazzez Ersoy gelseydi. Ben de şimdi hep az solistleri söylüyorum da onlar gelir de çok paraya gelir. Ne beklerdiniz yani? Hayır, bir de kıyafetini de hiç beğenmedim. Ben kıyafetine takıldım. Koca Gidik'te Totoş'u var. Babaçka da gördüm Totoş'u. Baktım. Evinde çıksın yılan seni beter demiş Gökhan Karay. Sus Gökhan'ım. Bak sonra seni görüntülü arayayım istersen. Burası her yer vallahi billahi orman. Her yer ağaçlık. Her yer çalılık. Sus. Beni hayvanatlar yiyecek burada. Vallahi billahi camlar sıkı sıkı kapalı. Sabahleyin aşamam, her yeri havalandırdım. O kadar ev arasında ben niye gittim şimdi bu evi seçmişim, onu anlayamadım ben. O üzüm asmaları, o limon ağaçları, o zitin ağaçları. Ama ben çok seviyorum böyle. Evin sahibi dedi ki keşke biz de burada yaşasak dedi. Yaşa dedim. Ben dedi Argostoli'de çalışıyorum dedi. Sabahleyin dedi gidip gelmek zor oluyor dedi. Ama dedim Argostoli buraya 5 kilometreye. İngiliz'e bir kiralamak yazdım. Ya dünyanın parasını alıyorlar. Karı en azından 5 kere sıcak suya dikkat et, sıcak suya dikkat et, sıcak suya dikkat et dedi. En azından 5 kere yeter dedim, anladım katalava dedim. Bak dedi güneş yanar dedi, ora buran dedi. Dedim niye yanacak, o tamam dikkat edeceğim. Güneş enerjisi dedi çok dedi, benim evimdekinden daha güzel yeni taktırdık dedi. Tamam anladım. 40 kere söyledi sıcak suya dikkat et, sıcak suya dikkat et.
takılmış prank gibi aynı şeyi söyledi. Ella, ben Mekke falan ya. Bal böceğim de aretimde geldi, tam oldum. Vallahi bak, seni çok takdir ettim. Bir şey için takdir ettim. Cumartesi günü çocuklarla çıkacağız diye sözleşmiştik. Hiç kimseden haber gelmedi. Hiç kimse gideceğiz gitmeyeceğiz falan filan demedi. Hatta bazılarına teklif ettiğimi cevap bile vermedi. Çiko gibi. Ay, ağzımdan kaçtı. Çiko gibi cevap bile yazılmadı. Gelirim gelemem diye. Yoksa sözde gelecekti. Ama Tanju aradı dedi, yazdı. Ben de sonra onu aradım. Dedi ki Gürkan abi böyle dedi. Bir durum var dedi. En azından çocuk mazeret bildirdi yani. Diğerlerinin umurumda bile olmadım. O yüzden tut. O yüzden Tanju'ya 10 point. 10 point from Kefalonia to Tanju. 10 point. Senden yıkanma isteği karı demiş Ahmet. Allah yazdıysa bozsun. Allah yazdıysa bozsun. Allah yazdıysa bozsun.

Ses nasıl geliyor ses? Siz ondan haber verin. Ses güzel geliyor mu? Ha? Yeni mikrofon taktım. O eksener kırmızı bilezik de koydum. Çekeyim mi şey mi mikrofonun fotoğrafını yollayayım mı sana Ahmet?

Yalnız mı gittin bay gülüm demiş Gürdas Ali. Bu soruya cevap yok. Faik hep yalvardı sana Ayıdere'ye gel diye gitmedin. Şimdi işte Zonguldak'a gittin demiş Leblebici Hüseyin Agam. Hep de bu Faik'in katarası tuttu beni. Hep de bu Faik'in katarası tuttu beni. Mehmet'e çok teşekkür ediyorum. Mehmet'i saat akşam 12.30'da rahatsız ettim. Çünkü bütün ayarları kaçırmışım, oynamışım, pırpıklamışım. Bütün ayarları Mehmet olmasaydı bugün yayın veremeyecektim. Ne yaptın Bartin buna dedi. Niye bu kadar pırpıkladın bunu dedi Mehmet. Benim bir de kafamı karıştırdın dedi. Mehmet 45 dakika uğraştı. Ama dedim ne bileyim ben bir şey yapmadı mı? Uçakta ırgalandı herhalde gelirken. Irgalandı laptop.

Argostoli'den selamlar. Ses çok güzel geliyor demiş Orkan Emin. Orkan, akşam şeye gittim. Şu gelen kimi? Togirazico, Togirazico Tisplatias. Neydi onun adı be? Yalnız ışıkları yanmış. 2T'nin 2T de yanmıyor. Sen orada mısın? Tavuk döner yemeğe gittik. Yok, tavuk döner bitmiş. Kalamaki iyi dedi. Diye ne dedim kalamaki? Kalamaki var, yiyeceğim mi dedi. Dedim tu kalamaki de tura gider bile dedim. Bundan gelen şeye kalamaki diyor. Tavuk şişe. Fakat kalamaki benim diyetistlerimin dinlenmesi. Bol kestik alites patates. Togiradiko tisplatias apto hilyan yakos erindainya. Kalbimdeki tatlı sesim. Vay kaçe fronima. Şey, Argostali'ye kruvazyar pilotlar gelmiş, iki tane büyük, insan dolu. Akşam park etmeye yer bulamadım ama çok güzel bir yerde park yeri buldum. Kimseye söylemem, orasını kimse göremiyor. Hem de tam merkeze yakın bir yerde park yeri buldum. Zaten kimseye söylesem de kim gelecek buralara?

bundan sonra orası benim park yerim olacak. Öyle bir yerde ki yolun üstünde ama kimse göremiyor. Yoksa Argostoli'de park yeri bulmak nafile bulamıyorsunuz, nafile. Müsait olduğunda görüşelim, oradayım, dün geldim demiş. Yazarım ben sana. Spiros. Spiro Moran'ın sahibi. Bir tane esmer böyle orta boy canı bir kızcağız vardı. O çok ilgilendi benden, sağ olsun. Çok o hizmet etti. Çoğul konuştuğun için anlaşılıyor ki yalnız gitmemişsin. Gittik dedin diyor Leyla. Canım gittik denir ya, yaptık ettik gittik. Güneş gibi, içimdeki nefes gibi. Orhan Emin, Spiro söyle, o kadar para kazanıyorlar, tabelaları yaptırsın. İki tane taf, ikisi de yanık. Togir Hadikotis Platya Store da yanık, öteki TD taf da yanık. Taftanın ikisi de bozulmuş, yanmaya. Nelere dikkat ediyorum bre, nelere dikkat ediyorum bre. Ayırmazsın Mevla. Yalnız bir şey dikkat ettim. Niye çok polis var ya? Bütün Platya akşam polis doluydu. Arabayı kiraladım. Şirket dedi, söyledi. Dedi ki bak dedi, 50'den 60'tan fazla gitme dedi. Çok yazıyorlar dedi. Şimdi dedi para çıkarmaya çalışıyor polisler dedi. Sakın dedi, dikkat et dedi. Çok fena yazıyorlar dedi. İlk defa bu kadar çok polis gördüm Kefalonya'da. Hiç polis gördüğüm yoktu benim. Bura akşam Platya, yemin ederim bütün peripoliko doluydu, bütün polis. Hatta bir tanesi kızanını da getirmiş, kızan oynaya koşuyor, lap tık lap tık lap tık lap tık lap tık diye. 8 yaşlarında bir kızan, sonra babası çağırdı onu, helal dedi. Kızan gitti babasının kucağına atıldı, polis babasıymış onun. Erdal Bayram, günaydın Gürkan demiş, günaydın, hoş geldiniz. Siz bana ilk defa yazıyorsunuz. Günaydın, kolay gelsin, iyi tatillerde, neden gitmedin, getirmedin orkideleri, günaydın dedim demiş Periköse. Ben onları şey yaptım, ben onları gelmezden önce yarım saat suda beklettim, 20-25 gün onlar idare eder. Sen aşıksın. Beraber söyleyelim Spiro'ya demiş Orhan. Sen gördün mü yanık T'lerin lambaları?

Taranananım. Aşıksın. Taranananım. Aşıksın. Narinaninanım. Sen aşıksın arkadaş. Aşıksın. Enis bana bir şey göndermişti. Onu girmenin zamanı geldi de. Enis bana gönderdi. O kadar çok şey göndermiş ki. Hangi spottu bu muydu?

Tatilde de sizlerle birlikteyim. Tatilde de sizlerle birlikteyiz. Kefalonya'da da sizlerle birlikteyiz. Efendim Hellas Prefabrik 15 yıllık tecrübeyle Keşan Merkez artık Yunanistan temsilciliği de var. Yunanistan'da da hizmet veriyor sizlere. Hellas Prefabrik. Prefabrik ev deyince aklınıza ne geliyorsa her şey Hellas Prefabrik'te. Hellas Prefabrik olarak Instagram'dan bulun, takip edin. Çok güzel tek katlı, iki katlı, üç katlı, 50, 100, 150, 200, 250 metrekare nasıl isterseniz dayanıklı, harika, muhteşem izolasyonlu evler Hellas Prefabrik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Eora Beach Bar. Bak bugün madem hava güneşli, sizde de artık deniz zamanı geldi. Ayın 15'inden sonra zaten her yerde denize girmeye başlanıyor. Eora'ya gidin. Fener'de, Arogi'de, Eora'da çok güzel, denizi çok güzel, efendim ortam çok güzel, bütün ürünlerde kullanılan et, dana eti, çok güzel burgeri var, burger, hamburger, hamburger var, yanında patates de servis ediliyor, sıcacık geliyor, köftesi büyük içinde, dana köftesi, çok güzel bagetaları var, sandviçleri var, harika lezzetler sevgili dostlarım. Yalnız fiyatlar bizde çok pahalı. Bak akşam bir porsiyon kalamaki zaten Kefalonya'da çok ünlüdür. Bak Orhan da beni dinliyor, Orhan Emin. Kefalonya'nın en ünlü dönercisidir orası. Bir porsiyon tavuk döner, bir kola 12,5 euro dedim. Kefalonya'ya göre çok iyi, şeye göre çok iyi. Porsiyon fiyatı 12,5 euro ama size 5 tane mi ne kalamaki geliyor, 6 tane mi geliyor? Ben de kalamak gidiyorum. Tavuk şiş geliyor. Yanında salatası geliyor. Yanında sosu geliyor. Patatesi geliyor. Pidesi geliyor. Her şeyi geliyor. Yani iki kişi rahat doyuyor bu menüyle. Bizim orada fiyatlar aldı başını gitti her yerde. Efendim Eora'yı tavsiye ediyoruz. Eora Beach Club. Eora Beach. Fener'de sizler de deneyimleyin, sizin de hoşunuza gidecektir. Agora Plus'ların indirimlerini, prosolarını göndermiş bana Fikret abi. Efendim Agora Plus'larda Aristo Elinico yavurti 3.20 kilogram 3.20 kovası. Efendim Agora Plus'larda Prosorat Sevdomadas ayın 21'ine kadar Destino Pagotto 2 litresi 3,5 euro. Digestive bisküvi 21'ine kadar 1.70. Agora Plus'larda ayın 21'ine kadar Telemes Eurofarma 1 kilogramı 5.48'e satılıyor. Agora Plus konsolosunun arka sokağında sizlerin hizmetinizde. Ve Mac Catering sabah saatlerinde çorba çeşitleri, saat 11'den sonra ev yemekleri. 800 menü ve üzerinde menü aldığınızda Mac Catering'den özel fiyatlar uyguluyor sizlere Mac Catering. Efendim Gümüşlüğün içinde yaşayan yaşlılar da Mac Catering'e gidiyorlar. Mac Catering evinizde yemek servisi yapıyor. Mona Lisa Gelinlik. Mona Lisa Gelinlik sabah saat 9'da açılıyor. Öğlen saat 3'e kadar açık. 3'te kapanıyor. Salı ve Perşembe günleri öğleden sonra da hizmetinizde. Öğleden sonra da açık Mona Lisa sevgili dostlarım. Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde. Ayrıca Mona Lisa canlı çiçeklerle çalışıyor. Gelin yolu yapıyor canlı çiçeklerle. Gelin masası süsleme, gelin arabası süsleme, Mona Lisa süsleme. Fatih Şahin'de üretilen harika yufkalar, Koryati kezgepsiz 2015 yılından beri Kavala'dan Evros'a kadar tüm bakkal ve marketlerde saçta pişirilen yufkayı deneyin. Trakyotik eskepsiz Horyatika eskepsiz Horyatika filan sevgili dostlarım. Şahin yufkası. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Giratos Aratos köyünün tavernası. Giratos artık taverna hizmeti veriyor. Karacalköy muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri taverna olarak da tadına bakabilirsiniz. Coşkun'dan alıyorum kuşlarıma, köpeklerime, kedilerime yemleri. Hepsini evdekilere emanet ettim. Kedilerimi, köpeklerimi, kuşumu, muşumu bıraktım. Ta Kefalonya'ya geldim. Efendim taranananananam pam pam pam pam taranam taranam taranam taranananananam param. Ve Coşkun Gümüncine de
hemen Kozmopolis'ten çıkıyorsunuz, Gümüşhane Çölü'ne doğru ilerliyorsunuz. 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada sizlere hizmet veriyor Coşkun. Dün oradaydım demiş Tekin. Rezerve yaptırmış köşkü. Ooo. Suarez Refili. Ora. Ella Tekin meto aftosu dose meto buzuk istu meto citisu. Ella. Ben daha hiç denize gitmedim. Bugün programdan sonra bakalım hangi plaja gideceğim. Dün bana kadın dedi, niye dedi her sene dedi, sen dedi buraya geliyorsun dedi, dedim yerli insan, yerlileri çok seviyorum, insanlar çok yardımsever. Efendim ilk işim şey olacak, bak telefona zamazingo almak olacak, GPS'i koyup telefonu koymak için. En güzel iPhone'un, en beğendiğim yer iPhone haritaları, çok güzel. Hiç bakmasanız bize sizi çok güzel sesli yönlendiriyor. Diğer Google'un haritaları mapa yine yapet ama vallahi billahi bak. Kefalonya'yı çok seviyorum. Kefalonya'nın doğasını, insanını, denizlerini, Zakin Sos'ta öyle bayılıyorum. Dediğim gibi bugün bir tane telefon tutturacağı alman lazım. Gideyim Germanistan'a mı gideyim, nereye gideyim? Kafkas'a mı gideyim, nereye gideyim? Kimde var? Vardır işte birilerinde. Ucuz yerlere gitmek lazım. Dananım. Ya zaten ilk işim şimdi Lidl'a gitmek olacak. Lidl. Ne diyecektim ben, bir şey diyecektim ama unuttum galiba. Hayır, şimdi Kefalonya'da Rıfat Marketler, Şükriye Marketler, efendim Agora Plus'lar, Varda gitmedin mi? Ha? Varda gitmedin mi? Günaydın demiş Hilmi Şerif, günaydınlar. Yazar gene vizyonsuz, birazdan öyle olmuş büle olmuş diye Sky antenası demiş Enes Şerif, bir şey yazmadı. Üşendim de değil mi, üşendin değil mi gelme demiş Perihan. Üşendim vallahi billahi Perihan'cığım. Üşengeçlikten akvaryumun suyunu 6 aydır değiştirmiyorum, onun bile suyunu değiştirmedim, üzerine ekleme yaptım. Vallahi üşendim. Yok çıkmadım akşam, yazılmadan geri dönsek bari demiş Orhan Emin Argostoli'de. Ben ilk defa bu kadar çok polis görüyorum. Geçen sene Zakynthos'ta çok polis vardı. Zakynthos'ta bir olay olmuştu, bir klapta bilmem ne yarışması yapmışlardı ya. Laganas'ta çok fazla polis vardı. O olaydan ötürü, çünkü o bakanlığa gitti o olay işte. Her neyse, çok fazla polis vardı ama ilk defa ben Argostoli'de o kadar çok polis gördüm. Zaten çocuk uyardı, çok fena yazıyorlar dedi. Para biriktiriyorlar, hükümete devlete para lazım, hiç öyle dedi. Onlar da sevmeye galiba, hiç öyle bizim gibi. Dedi 50'den fazla dedi, gitme dedi yollarda dedi. Abartlim dedim. Abartlim demedim, refile dedim. Penin de dedim, çok az da dedim. Gitme dedi, ben sana söylüyorum, yazarlar dedi. Ben de elinle tıngır mıngır tıngır mıngır yavaş yavaş gidiyor. Dün yolu şaşırmışım, dediğim gibi kenarda durdum, bakayım dedim iPhone haritalarına. Bir kızcağız durdu yanımda. Çok iyi niyetli geldiler. Genç bir kızcağız durdu. Cama açtı, kriyaziste boyisya dedi. Dedim kriyazi olmaz de dedim. Malum dedim, bir kalasız dedim. Bir köprü var. Köprü tangur tungur, köprüden arabadan geçer gördüğünüz patlıyor. Keçi köprüsü gibi. Zaten iki araba yan yana geçemiyor. Bak o arabanın resmini ben günaydın mesaj... Aman o köprünün resmini günaydın mesaj yapayım. O köprüden geçiyorsunuz. Tangur tungur tangur tungur teneki koymuşlar köprünün üstüne. Demir plakalar koymuşlar, orada geçiyorsunuz. Vallahi billahi keçi yolu gibi köprü geçerken dönüp atlıyor insanın. Her neyse, nereden ne anlatıyorum sizlere. Osman abime günaydın, Osman abime günaydın, Osman abime günaydınlar. Anam anan aynenin aynenin aynenin.

Birkaç tane daha sponsor tanıtayım. Geliyorum. Musikiyle devam edeceğim. Efendim LG ve Daikin markaları, sizi üzmeyen markalar. Ahmet Mustafa, Ahmet kardeşimiz. Bu işin uzmanı, kendisi inşaat, kendisi makine mühendisi. Ve LG ve Daikin markalarının gümüşlenme bayi, ısı pompalar için, klimalar için, güneş enerjisi termal fonları için seçebilirsiniz efendim. Güvenebilirsiniz onlara. Cengiz'e günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Cengiz Uzun efendim İskeçe'de sizlere hizmet veriyor. Bir turizm bürosu. Cengiz bu konuda eski değil, yeni değil, eski. Birkaç yıl ara verdikten sonra kendi turizm bürosunu açtı ve sizlere hizmet veriyor sevgili dostlar. Cengiz Uzun İskeçe'de Master Travel. Her türlü tur paketleri, gemi biletleri, uçak biletleri, seyahatle ilgili, tatille ilgili her yerde bulabilirsiniz. Gezmeyi seven, tatil yapmak, uygun fiyata tatil yapmak isteyen Master Travel'ı seçsin. Master Travel İskeçe'de Gümüşhane Caddesi'nde sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Imagine Nuran Hasan, Gümüşhane'de iki tane süslemecisi olan tek işletme sevgili dostlarım. Imagine Nuran Hasan'da iki yerde hizmet veriyor sizlere Imagine. Efendim Imagine'i Instagram'da da bulabiliyorsunuz. Instagram'da da Imagine adıyla buluyorsunuz. Kanarya 30'da ve Osmanlı 8-16'da Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'dan bulun, takip edin. Süsleme alanında aklınıza gelen her şey Imagine Nuran Hasan'da. Bitiriyorum. Canınız sıkıldı biliyorum. Agro Servis'e de çok teşekkür ederim. Agro Servis benim en uzun soluklu sponsorum. Şimdi Agro yazdım, çıkmadı. Niye çıkmadı? Agro buraya. Agro Servis'e de günaydınlar. Neyse onu daha sonra aktaralım sizlere. Sizi fazla şey yapmayalım. Yormayalım. Sponsora boğmayalım. Hayırlı programlar abi. Bütün Pelevan Eteriyası seni dinliyor. Ver coşkuyu demiş Oktay Ahmet. Ella Pelevan Eteriya. Haydi Pelevan Eteriyası. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Fikret abi günaydınlar, günaydınlar. Sesim nasıl geliyor? Harika geliyor değil mi? Mikrofonu da değiştirdim. Yeni mikrofon koydum. Ehvalaksiket o mikrofonu Fikret abi.

Fikret abi, her şey mükemmel de ben agro servisin metnini bulamıyorum. O galiba benim diğer bilgisayarımda kalmış, ben onu geçirmemişim galiba. Şimdi ne olacak? Dur bakayım, başka yerde bakayım. İkones, hangi o şey olarak galiba. Dur bakayım. Dur bulacağım galiba şimdi. Dur şimdi azimle sıçan taşı delermiş. Dur. Öf.

Güzelliğini yansıtan alnıma bu Atito'lara bakalım. Bu Atito'da bir şey yok. Bu Atito'da ne var? Bu Atito'da da Jazz Cream var. Fikret abicim rica edeceğim. Çok uzun zaman oldu biliyorum ama Agro Servis'in metnini bulabilirsen, bana gönderebilirsen çok memnun olacağım. Fikret abinin başına ta Şakir Mehmet bulamazsan ne problem var demiş. Ne diyeceğimi bilmiyorum ama sizde yok mu? Agro Servis'in şeyini bulamıyorum. Şettiremiyorum, bulamadım şu anda. Sizde yok mu be kızanlar? Orada Markuç vardı. Orada da DPF sorunlarının giderilmesi falan vardı. Oradan Şakir Mehmet'te efendim işte oradan şey vardı. Makine yağısı satıyorsunuz falan filan. İşte traktörleri, yeni nesil traktörleri, arabaları, makinelere bağlıyorsunuz. Ya ne olmuş bu Agro Servis? Niye girmemiş bu yeni bilgisayara? Hijyen Servis, Hasan dostuma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş Enis Şerif. Efendim şu ölümlü dünyada, şu ölümlü dünyada yapmayın, birbirinizi kırmayın, birbirinizi sevin, birbirinizi sayın, birbirinize destek olun. Yapmayın öyle. Greenhouse Piros, Argostolin, Argostolion, Orhan Emin göndermiş. Canım onun adı Spiros değil mi? Fotoğrafları göster. Yanlış şey mi? Yanlış yerinden bahsediyoruz galiba. Spiros daha ötedeki dükkan galiba. Bu Spiros'un yanında şey var mı? Krepacı var mı? Dur bakayım, anlayamadım fotoğraflardan. Bu Spiro başka, ben buna gitmedim galiba, bu Spiro'ya ben. Ego. Dur bakayım fotoğrafı. Oradan öyle çekmişler, buradan bile çekmişler. Bu başka Spiro bu. Bu başka galiba bu Spiro. Vay canım istedi sabah sabah köfteler müfteler, büftekler müftekler.

Ben göndereceğim demiş Fikret abi yaşa. Şakir Mehmet aklına geldiğin kadar söyle demiş. Abi bana o kadar para veriyorsunuz. Bazı sponsorlar çok manyak, bazıları da çok çok iyi. Ya bir tanesi Fikret abime söylermiş, bir sponsor efendime söyleyeyim bir metin göndermiş. Manyak dediğime bakmayın, o sözümü geri alıyorum. Bazıları çok istekli abi, o metni okumaya kalksam program bitecek, metin bitmeyecek. Benim bir tek sponsorum olsan, Yıldız Dibe'nin dediği gibi bir tek severim sen olsan diyor ya. Dünya kadar sponsorumuz var, Allah razı olsun. Hem o kadar insanları yormaya ne gerek var? Yaptığın iş altı üstü belli, çok da iyi tanıttığımı düşünüyorum. Efendim bu sponsorumuz memnun değilse bırakabilir, sponsorluğu devam etmeyebilir. Bizden bu kadar, biz bu kadar, elimizden gelen bu kadar. Zaten reklamın çok uzunu sıkıcı olur. Reklamda ana temayı söylersin, söylemek istediğini söylersin, bir de bir belirtirsin, biter gider yani. Uzun reklam sıkar insanı. Bak bunu tecrübelerimle söylüyorum. Televizyonlar dünyanın paralarını veriyle, haytırı huytırı katkılarıyla... bilmem hangi dizi devam ediyor diyor. Merak edeyim haytırı huytırı ne diye bakıyorum ben şeyden. Google'dan. Hiç ne olduğunu bile söylemiyor. Bak agroservis de öyle diyor. Agroservisin katkılarıyla devam dedi diyelim. Hiç umurları değil, ister söyle ister söyleme diyor. Shell benzinlikten yukarı monodromuz demiş Orhan. Hayır, benim dediğim tam Platya'da. İşte o köşe. Grillhouse Spiros başka. Spiros'un dükkanını bilmeyen ben. Öyle. Vay çok mesaj var, çok mesaj var, çok anacığım. Bu mesajları ben hiç görmemişim ya. Kenan Ahmet, keretiz matastikye falon ya diyor. Çok teşekkür ederim. Neriman Salihol ablam, günaydın Gürkan demiş. Bunları hiç görmedim. Ayşe Sefer, günaydınlar, günaydınlar. İyi tatiller dilerim demiş. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Füsun Cemal, gördüğünüz gibi tatilde de çalışıyoruz. Günaydınlar. Ayara günaydınlar, Cemal'e günaydınlar, Recep Apofraksi, bizim borucu Recep'e günaydınlar, seni de söyleyeceğim, sen de aklımdasın. Günaydın, güzel hafta olsun, sana da iyi tatiller, sağlıklı beslen demiş. Elif Kara Osman, bugün zaten ilk işim Lidl'a gitmek olacak sağlıklı beslenmek için. Ama Gürkan, o senin ev sahibinin, daha sen gitmeden tutundu gelecek mi gelmeyecek mi diye. Şimdi sıcak suya dikkat diyor bak, demedi deme. Gecenin bir vakti ansızın yatağında bir sıcaklık duyarsan şaşırma ona göre demiş Nida. Sen burada mısın be? Beraber gideriz demiş. Bunu deme demiş, onu bileyim demiş. Orhan beraber gideriz demiş. Evet ben onu hiç denemedim. De o Nasedo. Sen daha kaç gün buradasın? Her yerde de tanıdık çıkıyor bra, her yerde. Akşam Platya'da zor dolaştım. Zor, herkes tanıyor, herkes tanıyor, herkes tanıyor. Zor o flaşlar, o gazeteciler. Bu çiçek gibi güzel geçsin tatilin, günaydın demiş Turan abim. Vay ne güzel çiçek, vay ne güzel zambaklar, vay ne güzel zambak, vay ne güzel zambak. Maşallah, maşallah zambak, zambak gibi zambak. Ama mesajlardan devam edemiyorum ki. Erdem Kamber, günaydın Gürkan abi demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sıradaki şarkıyı güzel annem Gizem'e armağan ediyorum demiş Leyla Lidya. Gürkan'ım en seçkini uyarmışlardır. Bu sene geçen yıl başka bir şarkıcı gelmişti, üstünde hiçbir şey yoktu. Neredeyse eleştirmişlerdi. Benim tahminim bu, tabii ki alaka bozulmasın insanların diye. Çünkü normalde Ece'yi biliyoruz. Cıvılcak'ta o da demiş Entel Magan'da. Bir sanatçı sahneye efendime söyleyeyim açık bir kıyafetle çıkınca ahlakı mı bozuluyor insanların? İnsanların ahlak çok değişik bir kavramdır. Ahlak çok değişik bir şeydir. Çok herkesle bulunmaz ahlak. Ahlak çıplaklıkla ölçülmez biliyor musun? Yani mutlaka çıplaklıkta her yere uygun giyinmek gerekir ama
ahlak dinle de imanla da ölçülmez. O çünkü dinle imanla ahlakı efendim birleştirenler var. Ahlaksız insan dinli de olsa dinsiz de olsa ne olursa olsun her zaman ahlaksızdır. Ahlak bambaşka bir kavramdır. Herkeste bulunmaz. Ve aynı şekilde insanlık da bambaşka bir kavramdır. Dün gecenin bir yarısı durup da efendim yardım ya ihtiyacınız var mı diyen kız gibi mesela. O yüzden ben Kefalonya'nın yerlerini çok severim. Çünkü gecenin bir yarısı ama bana ne turist ben ilgilenmiyorum. Geçer diğer ahlaksız, duyarsız insanlar. Geçer gider. Anlatabiliyor muyum? Yani aynı akamları başka bir şeydir. Necatiler tarikatı gibi olma. Efendim hiç kimsenin ahlakı Ece Seçkin bilmem kim şu bu sahneye yarı çıplak çıktı falan diye bozulmaz. Ama ahlakı bozan çok daha başka şeyler var. Batı tarikatımızda neler oluyor, neler bitiyor, neler dönüyor görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. İşte ahlakı bozuk insan her şeyi yapar. Ahlaksız insan her şeyi yapar. Ahlaklı insan belki yarı çıplak sahneye çıkar ama... ahlakla çıplaklık da başka kavramlardır. Bunları çoğu zaman bir araya getirmemek gerekir. Bu sefer de pazara giden Emine teyze gibi giyinmişe. Olmuş mu hiç olmamış. Çünkü bir sanatçının efendime söyleyeyim dinleyicisine saygısı olur. Efendim yani güzel değişik giyinir yani. Bu da saygısızlık bence dinleyiciye. Diğer o yarı çıplak çıkmak saygısızlık olduğu kadar. İnsanları giydikleriyle değil, insanları yaptıklarıyla, hareketleriyle, kalbiyle değerlendirin lütfen.

Artan cumartesiye çok var. Sevim günaydın, hoş geldin. Günaydın, iyi haftalar dilerim demiş Cahit Hasan abim. Hoş geldiniz. Enver Abdurrahman abi, yeni gördüm mesajını. Günaydınlar, sağ olasın.

İmamoğlu cenaze hizmetleri sevgili dostlarım. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Batı Trakya'da ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu İmamoğlu. Çok teşekkür ediyoruz. Kalfa köyünde. Hemen orada yakında size tanıtacağız. Hüseyin Çapıloğlu'nun olduğu yerde. Hüseyin Çapıloğlu'na girerken hemen sol tarafta Kalfa köy girişinde. Sizlerin hizmetinizde lazım olduğunda Allah gecinden lazım etsin diyelim. Ve Ayar diyelim. Ayar'da çok güzel iç ve dış cephe boyaları var. Çok kaliteli boyalar var. Cemal'de. Cemal'in cisipisi var. Cisipinde yapılabilecek her türlü işi yapsın. Arpa, mısır, buğday taneler var. İdravlika var. Her türlü inşaat malzemesi var. Ayar, uzun yılların tecrübesiyle Büyük Müselim Köy girişinde, benzincinin yanında, mezarlığın karşısında sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Ayar, Siropi Pastanesi'nin lezzetleri, efendim, potirakileri, tatlıları, tulumbaları, enfes, harika. İskeçe'de Tetatis Oktavrio'da Çingeli diye kasap var. O kasabı geçince biraz daha ileride sol tarafta Çingeli'yi Çingeli demişim. Sağ tarafta köşede Siropi'yi bulacaksınız. Ömer'e günaydınlar. Aysel'e günaydınlar. Borusu tıkananlar, boruyu kim açtırsınlar? Andrea Papandreou 3 numarada. Efendim sizlere hizmet veriyorlar. Recep ailenin en genç bireyi olarak tıkanan bütün boruları 7/24 açıyor sevgili dostlar. Hizmet veriyorlar. Recep ailenin en genç bireyi olarak tıkanan bütün boruları 7/24

Ένα, δύο, τρία. Έλα. Δώσε. Günaydın Gürkan, iyi tatiller, söylediklerin çok doğru, ağzına yüreğine sağlık demiş. Erol Nalan Feritoğlu, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, sevgiler, saygılar. Sevgili diyetisyenime de sevgiler, söylersiniz o beni dinlemiyor. Aylaklı bir kız da gece yarısı gelip erkek adama bir ihtiyacın var mı diye gidip sormaz. Ya erkek ahlaksız ise konu başka tarafa kayar, günaydın demiş Mehmet. Bence onu çok iyi niyetiyle yaptı. Çünkü ben çok yavaş gidiyordum. Yolu şaşırdığımı anladı zaten. Ve ben arabayı kenara çektim. O geçsin diye. Onu engellemek istemedim. Belliydi onun yerli olduğu. Ben kenara çekince de bir insan olarak, insani duygularla kızcağız camı açtı. Dedi ki bir şey mi oldu dedi. Bir problem mi var? Bir ihtiyacınız var mı dedi. Bunu herkes yapmalı çünkü ıssız kimse yok yani o girdiğim yolda da o başka hasadan manata tapurata tataya mı gidiyordu nerede de hep tatalan bitiyor buradaki yer isimleri de ben de razatada kalıyorum dedim eko dedim pa dedim razata dedim yanlış yoldasınız dedi bu kadar yani. Şimdi bu kızcağıza öyle açık çıkma kapalı çık diye tembih edenler ama ya, dua ediyorlardır ah orası burası açılsa da görünse diye. İşte ahlak budur. Anlatabiliyor muyum? Çok ahlaklı olmak çok farklı bir şeydir. Mesela ahlaklı olmak senin yaptığındır Mehmet. Şimdi ben seni gece rahatsız ettim. Telefonu açmayabilirdin saat 12'de 12.30'da. Yani bana ne bozmasaydı şey diyebilirdin. Sen ne yaptın hiç hayır demeden direkt olarak bilgisayara bağlandın. Bütün ayarları yaptın. Anlatabiliyor muyum? Yani ahlaklı olmak budur. Yoksa diyebilirdin bana ne ya ne yaparsa yapsın. Kaç kere ayarladın bozmasaydı diyebilirdin ayarları. Irk pırga pirpiklemeseydi diyebilirdin. Mat yağmur ego yasena ego. Chico, bu işlere, bu işlere. Oh, Poli Makriyal Sistik Stansı ise nomizo. Eki seple bu. Bak açtım radarları göreyim. Sen de nedense hep dağ başlarında kayboluyorsun nedense. Kavala'da da kaybolmuştun diyor. Hasan orada kaybolmadım ben. GPS beni yanlış yollara soktu. Hatırlatma onu bana bak. Onu hatırlayınca soğuk soğuk terler döküyorum. Vay vay vay vay vay vay. Vay. Mat yağmur ego yasena ego erota vallo denandejo illahtiza kuru temizleme yaş temizleme kuru ve yaş temizleme illahtiza oh aman oh aman oh aman oh aman oh aman süet temizleme yatak döşek temizleme biyologikos katarizmos illahtiza kuru temizleme. Sevgili dostlarım 8 numarada yeni yolda yılların eskitemediği Gümüşcine'nin en köklü kuru temizlemecilerinden Erkan Kalyancı ve ekibi hizmetinizde İlyah Tiza. El lapame dosse, dosike sosse, dosike sosse. Şakir Hüseyinoğlu günaydın. Gürkan sabah aynaya baktım ve dedim ki bu tip ne ha? Neyse ki karakterim güzel de oradan kurtarıyorum. Hepimize günaydın demiş Şakir. Vallahi ben sabahleyin kalktım. Aynaya baktım. Vay dedim Gürkan gene ne güzelsin dedim. Vay ne yakışıklısın dedim. Vay dedim Gürkan dedim bugün dedim. Çık kendini at güneşlere at plajlara kendini dedim. Kefalyon'un güzel plajlarına dedim. Güneşten Gürkan dedim. Sür kremini sür sür sür. Sür kremini sür Gürkan dedim. Kalktım yüzümü gözümü yıkadım. Önce şeyimi koydum ne onun adı tonerimi koydum. Böyle yaptım masaj yaptım yüzüme. Ondan sonra C vitaminli oromu koydum. Ondan sonra salyangoz kremimi sürdüm. Ne unuttum? Hyaluronik şeyimi unutmayı şeyimi içmeyi unuttum. Bak onu paketten de çıkarmadım. Neydi o? Kolajenimi içmeyi unuttum. Kolajenimi yapıp geleyim dur. Aklıma geldi.

Allah'ım ya Rabbim, tenlere dolaştım kaldım, kolajenin zamazingosunu kapayamadım, tenlere dolaştım kaldım burada.

Pompa deyince, pompacı deyince bunu ezbere biliyorum. İbrahim abi ve oğlu Alper. DPF sorunlarının çözülmesi, işte AdBlue sorunlarının çözülmesi, işte yolda kaldığınızda çekici hizmeti, son modern tezgahlarla hizmet veriyorlar. Bu konuda A kalite hizmet veriyorlar. Sevgili dostlarım, uzun yılların tecrübesiyle Bıyıklıköy'de İbrahim abiye günaydınlar. Alper'e günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kallimeruzya, kallimera. Biz de zaten Trakya'nın en güzel delikanlısını yolladık. Kefalonya'ya gurur duyuyoruz demiş Leblebici Hüseyin Agam. Yaşa be Fikret abi be, yaşa be. Yaşa be, ellerinden öperim be, her yönden öperim be. Bulmuş bizim pompacıları da, diğer pompacıları. Çok teşekkür ederim. Very very thank you. Yaşa Fikret abi. Dikkat et, benim kayağa binip Kefalonya'da gelebilir bir yazılım yapmış. Kayağı kaç yakala demiş Enis. Yalnız ben dağın başında geleyim. Sudan çıkıp benim buraya kadar gelebilir mi? Mehmet'in yaptığı kayık. He? Çok geride kalmış diyor Fikret abi. Kalır tabii. Kaç aydır onların reklamını yapıyoruz. Kaç aydır yapıyor sizin reklamı be şey? Eray, Şakir. Sakın reklamı durdurayım demeyin. Reklamı durduranlara çok fena söveyim. Ben dua edeyim, çok eğleniyim reklamı durduranlara. Pumpaları patlasın, pumpaları yapan makineleri patlasın. Mark uçları yapamasın der diyeyim. Yağlarından su çıksın diye bak, ona göre. Sakın sponsorları durdurayım demeyin. Kefalonya dikkat musluğu kulur ayıyorum.

mikrodalgam var. Efendim air fryer'ım var. Bosch Tassimo Freddo makinem var. Espresso makinem var. Tabletleri bile hazır içinde çekmecenin. Başka neler var? Daha tam inceleyemedim evi. Dur bakayım açayım dolapları. Deterjanlar var, tabletler var. Sinek kovucu tabletler var. Kıstırgaçlar var. Mandal çamaşır mandalı. İki tane yatak odası var. Bir tanesinin önünde bir limon ağacı var ama ne büyük, ne büyük, ne güzel, ne güzel.

Gürkan'ım öyle deme. Bizim azınlık çok ahlaklı. Ahlakın kitabını yazmış. Hem de hiç birbirinin arkasından konuşmuyorlar. Kuyu kazmıyorlar. Gammazlamıyorlar. Yalandan kim ölmüş? Neredeyse kendi kendimize bölüneceğiz. Sarı öküz hikayesini biliyor mu demiş Enteni Maganda. Bileyim. Ya be. Bileyim be, bileyim. Bilmem mi? Aynur abla neredesin? Necdet abi neredesin?

Dendrake düğün salonu, en güzel düğünler Dendrake'de yaşanıyor. Yeşil yemyeşil ağaçların çamaşırların arasında serin serin düğünler için Dendrake'yi seçin sevgili dostlarım. Dendrake. Şapçının en güzel en tepe noktasında Dendrake. Ella Pame Dendrake dosya Dendrake. Rasim dinliyorsan günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Trakya Mobilya'ya günaydınlar. Mobilya deyince Trakya Mobilya. Aklınıza mobilya ile ilgili ne geliyorsa Trakya Mobilya'da sevgili dostlarım. Trakya Mobilya Happy Plaza herkesinde teşhir yerindeki mobilyalarda %40'a varan indirimler var. Birazdan Nurgül'ün eğlencesinin biletlerini nereden alacağınızı da söyleyeceğim. Efendim Ferişte'den de alabilirsiniz. Aktaracağım bak onu unuttuk. Happy Plaza Trakya Mobilya ana şubesi ve ikinci şubesini de biliyorsunuz. Konsolosluğun arka sokağında hizmetinizde Trakya Mobilya. Marinaki 8'de. İnanmayacaksın bu sabah uyumuşum abin cır cır cır telefon kalk Gürkan başladı diyor Aynur ablam. Abim nasıl bugün daha iyi mi? Abim. Yaşa ben Necdet abi ben yaşa ben Necdet abicim ben yaşa yapa yapa. Aç tamamdır Fikret abi çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Haydi herkes yoluna çat kat tak çantayı koluna herkes kendi yoluna.

Hale teyzem günaydınlar. Haşmet'in annesine Hayriye teyzeme de günaydınlar. Günaydın canım, tatil başladı mı demiş. Başladı vallahi Bilal. Başladı. Tatil başlasın.

Kireççilerde açık hava konseri var. Ayın 20'sinde sevgili dostlarım. Ayın 20'sinde saat 19.30'dan itibaren DJ Zeynep orijinal ton. Ön satışta biletler 8 euro, kapıda 10 euro. Kireççilerin en güzel yerinde, Platiyası'nda, Kireççilerin merkezinde. Kireççiler açık hava konseri. Orijinal ton. Orijinal ton. Mianikta denine pote hareketi. Pote. Deftani monum yanikta. Demas ptani.

Yaşasın Kefalonya, yıkılsın Kefalonya çiko. Pınar'a gel ki görem, Pınar'a gel. Bugünkü günaydın mesajı benim evim bahçesinden. Süs pınarı değil, içinde su var. Üstünü camdan kapatmışlar. Vallahi billahi içinde su var. Kuyu, kuyu. Pınar de, ne deniyor ona? Kuyu işte.

bir Yunanca şarkıcıdan çalalım. Bundan sonra azıcık orkestra dinletelim sizlere, olur mu? Haydi bakalım. Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay. Şener Batı Trakya'da kulağa az üçtenler hizmet veriyor. Hondo Center'ın karşısındaki yolda. 2-531-0-2700 numaralı telefonda Şener. Harika fiyatlarla hizmetinizde sevgili dostlarım. Şener İskeçe'de, Zara Kist'in karşısında, İskeçe'deki ismi en iskisi. Ben buraya gelmezden önce bu evi daha kıştan söylerken dedik ki efendim internetiniz nasıl dedik, çok güzel 50 tut çekiyor dedi. Evin sahibi hiç yalan söylememiş, 50 değil 100'lük internet var bu dağda taşta bu ormanın içinde. Buraya nasıl 100'lük internet geliyor onu anlayabilmiş değilim ben. Bakayım şimdi tellere dışarıda. Onu anlayamadım. Burası sen kozmoteyi bırak, kozmote var Starlink falan değil. Tüm maşallah. Maşallah nazar değmesin internete, maşallah. Maşallah. Papse nazile biz. El arepedia. Faros Fener'de. Oo, hava da güzel. Yaz da başladı. Denizlere gireceğiz. Denizlere atacağız kendimizi. Geçen gün sormuş 6 tane maya aldım dedim. Birisi yazmış programdan sonra gördüm. Pembe de var mı demiş. Olmaz mı? Hem vallahi hem bile var isteyene fotoğrafını çekip yollayabilirim pembe mayomun. Pembe de var. Toz pembe de var. Ne renk isterseniz var. En güzel böyle siyahlı bir mayon var. Sarı çizgileri var galiba kenarında, hatırlamıyorum. Onu beğendim. Her neyse. 6 tane mayo aldım. Vali çayı valizi zor kapattım yemin ederim. 23 kilo sınır var. 20 kilo 600 gram geldi valizim. Zor kapadım, zor kapadım. 3 çift ayakkabı aldım. Kardeşim diyor abi diyor, o kadar ayakkabı alınır mı? Bir daha ayağımdakiler 4. Canım biz az radyocuyuz, az solist gibi. Ece Seçkin mi? Kimdi o sahneye çıkan? Onun gibi mi çıkayım? Onun gibi gibi günlük elbiseler, interlerle mi çıkayım? Ayakkabılarla mı çıkayım? Ne yapayım? Tamilisame, ta sinfonisame. Meto baklama, meto baklama, tetanaki. Bu kez uygulastı omuzdaki. Tamilisame. Şimdi dün bir aile vardı, business class'tan şey almışlar. Business class denme sanası aslında, bizim uçaklarda business class yok ki, büyük olmasına rağmen uçak ilk 3 sıra, 3 sıra mı 4 sıra mı ne, perde çekiliyor, perdelerle ayrılıyor. Alın size, 2 katına satıyorlar fiyatları. Bir aile karı koca, 2 tane de çocukları, erkek çocukları var 13-15 yaşlarında. Hepsinin üzerinde markalar. Polo, Ralph Lauren'ler, Lacoste'lar, Macoste'lar, kadının dudaklar yapılık böyle olmuş doktorate böyle. Bir araya gelmiyor. Öyle. O derece bra dedim, zenginlik de bambaşka bir şey. Yani o uçakta business class almaya ne gerek var? Zaten perdeleri bile kapamadılar. AGM business class yolcularına kendi gözlerimle gördüm. Bize su verdi 330 ml. Onlara meyve suyu mu kahve mi içersiniz diye sordu. Fark bu. Bir de yiyecek de bir gofretçik mi ne verdi? AGM business class'ı bu. Bir aile kim bilir kaç para ödediler o şeyleri. İnsan para olunca hesabını yapmıyor demek ki. O kızlanlar marka giyinik. Analarını zaten anlatamam. Anaları 55-60 yaşlarında var. 40 yaşında gösteriyor. Yapmışlar. Her yerini yaptırmış kadın. Her yerini yaptırmış. Adam kendinden doğal yakışıklı. Adam karıdan daha genç görünüyor yemin ederim. Ya da kadın genç adamdan mı evlendi anlayamadım orasını. Mutlaka genç koca bulmuştur kendine. Herhalde zengin olan kadın. Onu düşündüm. Karı zengin herhalde, genç adam buldu kendine, başka türlü açıklanamaz. Adama baktım baktım baktım, yüzünde bir kırışık bile yok. Kadın her yerini gerdirmiş, belli gerdirdi. Her yerini gerdirmiş kadının, alnında bir ben varmış, ben de buraya şeyine boğazına gelmiş gerdirmekten. Ya onu bile gördüm. No filaki. Hoppa. Tanga terlik almadın mı?
yanına Türktür onlar demiş. Oğuz tanga terlik nasıl oluyor be? Türk değildi. Adam Yunanca konuşurdu, kadın yabancı konuşurdu. Kızanlar hele ki dili birden konuşurdu. Kızanlar hem İngilizce hem Almanca hem Yunanca konuşurdu. Ana dilleri gibi. Kadının dudakları akşam o kadar yorgun olmama rağmen rüyama girmiş. Nasıl göstereyim şimdi? Kamera açık olsa göstereceğim dudakları. Ördek gagası gibi. Bu derece dudak yaptırmış galiba.

Ama Chico, bu kireç eğlencesi için beni kim ödeyecek? Nasıl ödeneceğim ben? Posta piros de refile mefilya. Y oré, ¿eh? ¿Cómo creí que pidieron mefilianes?

Γιατί εγώ έτσι πληρώνω τα χρέη μου. Με φιλιά, με φιλιά. Ama biz yüz bağlandık mı internetimiz hızlı sanıyoruz demiş Mehmet. Japonya saniyede 1.2 petabitlik rekor internet hızına ulaştı. Ve tüm Netflix kütüphanesini sadece bir saniyede indirebilmesine olanak sağlamış. Vay. Hayır Mehmet, ben bu ormanın içine... Yüzlük internet nasıl gelmiş ona şaşıyorum. Oo, çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum abimin adına. Ben hep söylemedim mi Necdet abicim, ne dedim? Sakın dedim umutlarını, ümitlerini kaybetme dedim. Çok mutlu oldum. Yaşa be Necdet abi ben. Vallahi billahi bak, buraya gelince en pahalı yere götüreceğiniz beni. Hiç acımayacağım sizin paranıza. Kıtır kıtır yiyeceğim sizin paranızı Necdet abi. Ona göre. Enis Şerif logonda gözüküyor radyoda demiş. Radyoterapi Gürkan Nesinoğlu radyoterapi. Gözünüyor tabii, yeni mi gördün? Senin araban yeni olduğu için yeni görüyorsun. Sitino Mizez de sefile. Mehmet yaptı onu. Mehmet yaptı onu. Mekarta sapliroso demiş Chico. Nasıl kart? Dokunmatik mi? Makineden geçireceğiz mi kartı? Anne pafi mi yapacağız şimdi sinaragi? Me pafi mi? Anne pafesini alacağız, dedekete topos mu? Dedekete. Bir pertabayt 1024 terabayt demek, yap hesabını demiş Mehmet. Hiç kafacım kesmiyor öyle hesabı. Just Green neredesin sen? Ben sabahtan beri Just Green deyip bağırıp duruyorum. Nasıl Kefalonya diyor. Sabri abi günaydınlar. Yani şimdi nasıl Kefalonya derken sana nasıl Gümüşhane desem ne dersin yani, sevdiğim bir yer. Kefalonya'ya bu üçüncü ya da dördüncü gelişim. Bir, iki, üç. Üçüncü gelişim. Güzel olmasa gelir miyim? Beğenmesem. Ha, tanga terlik. Tanga terlik hiç giyemem Oğuz. Parmak arasına giren terlik hayatta giyemem. Crocs terliklerim var, çok güzel. Çok da memnunum. Yarışmalar başlamış mı Gürkan abi Kefalonya'da diyor Aykut. O yarışmalar Zakin Soz'da kardeşim. Oraya ayın 24'ünde geçeceğim. Yarışmalar başlamamış yalnız, çok polis var. Bu kadar polis niye var onu anlayamadım. Dün bütün Arnostoli'nin platyası bütün peripolikoydu. 5-6 tane peripoliko vardı. Arabayı kiraladım. Çocuk uyardı dedi, bak çok fena yazıyorlar dedi. Para lazım dedi. Maksimum dedi 50-60'ı geçme dedi. Ama yerliler vızıl vızıl geçiyorlar. Vızıl vızıl çift kremde geçiyor yerliler beni. Ben 60'ı geçmeyeyim derken. Helal olsun sana. Çıtır çıtır yiyeceğiz paraları ablam. Abine de çok destek verdin. Radyoda fazla can sıkılmadı seni dinledi demiş. Çok teşekkür ederim. Birazcık olsun. Canı sıkılmadıysa ne mutlu bizde. İstanbul'a git. Sakin anepafi diyor Chico.
Bazı makineler anne papisinden ilgili kabul etmiyor. Dün bana ben çıkardım, kartla ödeyeceğim arabanın şeyini, depozito alıyorlar. Dedi ki depozitoyu dedi kartı dedi sokarak yapacağız dedi. Dedim kartı sokarak yapacağız ama dedim şifresini bilmiyorum. Kart yeni geldi, şifresini unuttum dedim. Nasıl dedim sokarak yapacağız, şifre isteyecek iPhone'da yüklüyken telefonda şifre istemiyor. Aa dedi kartın sticker alanına gireceğim ben dedi, o problem dedi. Girdi kartın sticker alanına, tak tak tak tak tak tak soktu kartı makineye. Onu öyle yaptık. Ödemeyi dedi anepafi yapabilirsin dedi. Anlamadım işim, her neyse. Ödemeyi dedim anepafi yapacağım ama nakit yapayım. Ödemeyi de nakit yaptım. Oldu bitti. Oldu bitti. Estizan İsmail Tuzcuköy'de. Estizan İsmail Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında. Abi süslem alanında ben de varım. Her yeri süslüyorum. Çok güzel süslüyorum. Çok iyi süslüyorum. Çok harika süslüyorum. Çok uygun fiyatlarla süslüyorum abi diyor. Çok teşekkür ederim. Estizan İsmail sevgili dostlar. Programa yaptığı katkılardan dolayı Agro Servis Eray ve Şakir ortakları. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servis hizmeti. Tüm marka ve yeni model traktörler ve iş makinelerini diagnostik okuma. Her türlü et bulu ve DPP sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumları, markuşlar özel makine ile yapılıyor. Disiplin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Traktörler ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar. Motor yağları, dizel su motoru tamiri. Yolda kaldığınızda da hizmet veriyorlar. Kozlu Köprü'de Eray Feyiz ve Şakir Mehmet. Sizin hizmetinizde...

HVS Ramadan Kadri de diyeceğim. Safka Simetas Hafiz Otu Tragudi. HVS Ramadan Kadri Polisleri Fili Ramadan. Geçen gün Ramadan'la karşılaştık. Selektör yaptım. Elimi salladım. Beni görmedi. Dedim bu ne dedi? Bu dedim beni görmesinden geldi dedim. Magiko'da karşılaştık kendi kendime. Ama ben kendi arabamda değildim. Ben babamın arabasındaydım. Mazda'daydım. Ondan beni fark etmedi. Sonradan farkına vardım. Neden beni fark etmediğini. HVS Ramadan Kadri. Psiktikosini antropos, İskeçe Dikosis Oktoyuz Oktobri 322'de evlerin, iş yerlerinin klimalarının değişimi, tamiri, bakımı, servisi, satışı, kurulumu. İş yerlerinize buzdolaplarının kurulumu. Siksi klimatizmos, eksaerizmos, havalandırma da yapıyor. Fıst. Eksaerizmo da yapıyor. HPC Ramadan Kadri Şaba. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Vallahi billahi 200 euroluk mini et almış Ramadan. Geçen gün. Kardeşim dedi Ramadan eti çok severmiş dedi. Dedim eti sevdiğine bol protein alıyor. O yüzden dedim öyle ip gibi. Cılız. Çok protein yemeyin. Azıcık yağ da yiyin. Biraz kilo alın. Çok protein almayın. Çok protein alınca çok kas yapıyor insan.

Sabahtan beri bir insan kulu görmedim. Dün sadece bir ara bir çoban sesi duydum. Koyun sesi, keçi sesi duydum. Tıngır mıngır tıngır mıngır, keçiler mi koyunlar mı geçti. Sabah erken kalktığımda bu sol pencereden bir kadın gördüm. Köpeğini gezdirdi ormanın içinde. Zaten yok ki Allah'ın kulu göreyim. Yok ki. Kimi göreyim burada? Bir de çan sesi duyuyorum. Te burada 200 metre ileride bir kilise var. Çünkü şöyle bir şey, aslında 100 metre ötesi ana yol. Yani ana yolda evler var, marketler falan var da ben içerideyim. Ondan demek ki internette direklerden getirmişler. Tabii kaç tane direk lazım? İki direkten gelir buraya internet. Kefalonia Zakynthos'un özelliği böyle. Böyle yerler. Mesela Daganas dünyanın böyle çok meşhur eğlence merkezlerinde. Şey gibi, Pattaya gibi. Ne bileyim ben, her yer kulüp, her yer bar ama bir sokak. Sokağın hemen, sokağın iki sokak arkası de böyle de ıssız yerler. Ormanlık, köy yani. Dağlık, taşlık, orman, taşlık, ağaçlık, ormanlık. Güzel yapan da o zaten buraları. Şimdiye kadar uçaktan gördüğüm en güzel manzara Rio Köprüsü'ydü. Yavaş yavaş Patra'ya, Korintos'a çok yakın Kefalonia. Uçak yavaş yavaş irtiba da kaybettiği için, inişe geçtiği için Rio Köprüsü'nü çok net şekilde gördüm, çektim de görmüşsünüzdür, koydum. Orası Patra Rio Köprüsü. Normalde gelsen o Rio Köprüsü'nden alıyorsun aşağı doğru Amaliada iniyorsun. Oh git Allah'ım git, o yollar bitmiyor. Git Allah'ım git, o yollar bitmiyor. Gitmiyor o yollar. Ella pame. Ella zosse. Ella zosse ke sosse. Dinleyici sayısına bakmadım. Dur bakayım dinleyici sayısımız, sayımız nerelerde? Very good. Good good very good. Very good, very good, very good. Ella very good. Good, good, very good.

Sabah programa başlarken söyledim, tekrar söylemek istiyorum. Kalfa Pastanesi'ni tebrik ediyorum. 10 numara 5 yıldız bir profiterol yapmışlar. Diyeceksiniz ki diğer profiterolden farkı ne? Farkı tadı. Kendini yedirmesi, yedikçe yiyesi geliyor, hafif olması. Yani hakikaten çok güzel bir şey başarmışlar. Bak bu çok tutulacaktır. Aynen Lotus krema dolgulu Purakiler gibi. Kalfa Pastanesi'nin yepyeni profiterolünü de tavsiye ediyorum. Kalfa Pastanesi çalışanlarına günaydınlar. Gülsün ve Mehmet beraber ortak çalışmışlar ve yapmışlar bunu. Hakikaten de çok güzel olmuş. Kalfa Pastanesi fark yaratıyor sevgili dostlarım. Çok teşekkür ederim Kalfa Pastanesi'ne. Ve İsmail Batı Trakya'da Metin helvasıyla bizi tanıştırdı. Bizim Maxi Skor'da İsmail. Metin marka tayin helvaları, Metin marka pekmezler, Metin marka tayinler. Şükriye marketlerde, bakkal ve marketlerde, seçkin pastanelerde bulabilirsiniz. Korkusuz, karkısız, koruyucusuz bunlar. Çok güzel, tavsiye ediyorum. Rıfat Marketler, Batı Trakya'nın gururu. Kurcalı'ya açıldılar. İyi ki açıldılar. Herkes çok memnun. Fiyatlarından, güler yüz hizmetinden, müşteriye olan saygısından, çalışanların olan saygısından memnunlar. Çalışana saygı çok önemlidir. Çalışana saygı gösterirseniz çalışan da sizlere gereken saygıyı gösterecektir efendim. İşini iyi yapacaktır, güzel yapacaktır. Rıfat Marketler de bunu başarmış marketler. Rıfat Marketler sevgili dostlarım. İmamoğlu Elektrik yine aynı şekilde esnaf deyince, gerçekten ahlaklı esnaf deyince, bak ahlak önemli dedik ya, esnafın ahlaklısı, esnafın sevileni, esnafın takdir edileni, elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, çamaşır makineleri, güneş enerjisi termosifonları, klimalar, ısı pompaları, program alanlara da aynı şekilde hizmet veriyorlar. Gidin onlarla konuşun. Yastıköy'de bizim Gökmen'in bitişinde İmamoğlu Elektrik sevgili dostlar. İmamoğlu Elektriği tavsiye ediyoruz. İhtiyopoliopsitopoliopistoniyanın bitişinde. Nasıl tatil bu? Gürkan'ın program yapıyorsun, çok seviyorsun, bizi bırakmıyorsun. Tatilde bile eskiden 10 gün yapmazdın yayın demiş. Eskiden 10 gün değil, bir ay yayın yapmazdım yaklaşık. Sizi çok sevdiğimden değil. Yapmam gerektiği için, para gerektiği için, bu bizim işimiz olduğu için yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın, sizi çok sevdiğimden değil derken. Ben dobra bir insanımdır biliyorsunuz. Bir de güzel oluyor, hakikaten güzel oluyor. Çok fazla uzak kaldığımızda birkaç gün özlüyorum programları. Ama bu bizim işimiz. Yani işimizi de gittiğimiz yere götürebildiğimiz için mutluyuz. Çok güzel bir şey. Herkes işini gittiği yere götüremez. Biz şanslıyız. O yüzden çünkü bizim programdan başkaları da ekmek yiyor. O yüzden bu bir grup işi. Radyoların vergileri var, radyoların elektrik paraları var, radyoların sizin bilmediğiniz birçok masrafı var. Onların karşılanması lazım. Karşılıklı win-win sistemiyle çalışmak lazım. Bir grup işi, bir ekip işi bu çünkü. Radyo City'de geçen gün de söyledim. İnsanlar bizi ölsün diyeceğiz ama insanlar da bizi övüyorlar, biliyorlar. Benim programım olmadığı bile en çok dinlenen radyo Batı Trakya'da Radyo City sevgili dostlarım. Diğer radyolarda canlı yayın olduğunda bile dinleyici sayısına baktığımızda Mehmet'le geçen de biz de şaşırdık. Bizim radyo daha çok dinleniyor. Kat be kat daha fazla dinleyicisi var. Diğer radyolarda program varken, bizde canlı yayın yokken bile dinleniyoruz. Bu da efendim Radyo City'yi sizin ne kadar çok sevdiğinizi, ne kadar çok sahiplendiğinizi gösteriyor. Dediğimiz gibi bu da bizim işimiz. İşimizi de dediğimiz gibi gittiğimiz yere götürebildiğimiz için artık teknoloji sayesinde ve Mehmet sayesinde bunu yapabiliyorsak, yapıyorsak ne mutlu bize. Çünkü Mehmet olmasa bizim yayınlarımız bu kadar güzel, bu kadar net olmaz. Herhangi bir sorunda, problemde yetişenimiz olmazdı.
hakikaten sevgili dostlar, bu şey Mehmet'e ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizi gezdiren de Mehmet. Başka bilgisayarcılar bunu yapabilir miydi? Bilgisayarla ilgisi yok Mehmet'in. Mehmet'in kendi işi. Geçen de kim sordu? Demirci dedim. Alüminyum, demir doğrama işleri, kapı işleri yapıyor. Alüminyumcu. Üstelik Mehmet'in yani bu konuyla ilgili bir eğitimi de yok ama birçok bilgisayarcıya, programcıya taş çıkartır. Ben eminim bu Mehmet'in yaptığı işi çok kişi yapamaz. Bak bir tek laptoptan efendim yayını hem alıyoruz hem veriyoruz, hem onu yapıyoruz hem bunu yapıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ben ayarlarını bozmuşum. Nasıl bozuldu bilemiyorum. İsteyerek yapmadım. Akşam Mehmet'i aradım. Mehmet kendi bile akşam minimum 20 yarım saat 45 dakika uğraştı ve onun öyle olması lazım, bunun böyle olması lazım diyerekten efendim bugün Mehmet'in sayesinde yine sizlere hizmet verebiliyoruz. O yüzden çok teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Hakikaten Mehmet bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Dediğimiz gibi Mehmet'in hakkını öyle parayla pulla ödeyemeyiz sevgili dostlar. Bu nedir Enis?

kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat

da bir de eskiden atıyorum 1 kilo sucuğu 6 euroya alıyordun, şimdi 12 euro alıyorsun. Eskiden 1 kilo peyniri 6 euroya alıyorsun, şimdi 14-15 alıyorsun. Her şeye zam geldi, uzun lafın kısası. O yüzden bizim masraflarımız ama azalmadı, daha da fazlalaştı. Ya o eskiden o bir ay tatil yapmalar gerilerde kaldı maalesef. Bak hava dışarıda günlü, güneşlik. Ya iyilik sağlık olsun efendim, önemli olan o. İyilik sağlık çok önemli. Program biter, gidersin, yatarsın bir plaja, dinlenirsin, budur. Özet. Batı Trakya'nın boyacısı Özet'e günaydınlar.

Efendim Agromix'te Erol, Erol Agromix'te iç ve dış cephe boyaları var. Vitex marka en kaliteli boyalar. Erol Agromix'te çok güzel duvar panelleri var. Nardulye ürünleri var. Züccaciye ürünleri var. Erol Agromix bu konunun uzmanı Erol Agromix. Çaymakıf köyünde Instagram ve Facebook'ta Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz kendisini. Agromix Erol, Erol Agromix.

Yandan yandan biz korkmayız jandarmadan. Mermerci Erol'u programını aldın mı diyor Fikret abi. Alacağım Fikret abicim, bakamadım. Dün yolculuk çok yordu beni. Sabah 5'te kalktım, oradan Kavala Havalimanı'na, oradan uçak gecikti. Hep bu Asia'nın uçakları nedense hep gecikmeli. Oradan oraya atalandım. Oraya git araba kirala, bilmem ne yap, şunu yap, bunu yap. Akşam da geç saatlere kadar Mehmet'le şeye uğraştık, yayını düzeltmeye. Bozmuşum bütün ayarları. Nasıl bozduysam pırpıklamadığım yer yok. Aslında hiç pırpıklamadım, hatırlamıyorum pırpıkladığımı ama herhalde uyur pırpıklarım herhalde. Uyurken pırpıkladım herhalde, ne bileyim. Hiç hatırlamıyorum. Ella. Alacağım ben sana, yazacağım, hiç merak etme sen. Ya su kavliari kales diakopes apotonozan apotos gromalli demiş. Ella uzans gromalli. Ella file şaba. Sepio kuruyor sesi merak. El astastar zavatika. El domates, biber, patlıcan. Anguria.

Dilem oğlan eniştem ona fış demiş. Fış. Oo, agyokori. Pi oyna to agyokori refile hafta oyna. Musulmani kokori oyna hafta oyna turkiko. Aldıysan günlerini yaz demiş Fikret abi. Almadı mı ben? Ya bu ne acele? Dur hemen alayım bari ben onu günlerini. Dur, dur. Dur bakayım. Ay ay ay, nereye ne koyayım? Nereye ne koyayım? Neydi bu? Auto'yu çıkarıyoruz değil mi? Onu günlerine koyalım. Neredeydi o?

turizm imam mücevher. Pazartesi koy koysak çarşambaya yer var. Cuma'ya

0: Haykır.
1: Fikret abi diyorsun, dinliyorsun değil mi? Pazartesi, çarşamba, cumaya koydum ama şimdi geç oldu. Çarşambadan itibaren başlayalım. Pazartesi, çarşamba, cuma.

Çiko akusta gorimu, akuske korevis. Nurten ablam günaydın, günaydın, günaydın. Çok teşekkür ederim. Kaan Alberto. İyi tatiller Gürkan abi. Kalimera Stonoza Mustafa Apo Ursanlı demiş. Ella Kalimera filmu. Kalimera derken bu Kalimera.

Povočko, povočko, povočko, povočko. Povočko, povočko. Zetiniano, ieme ma. Master Travel Cengiz. Master Travel Cengiz. Yeni değil, eski bu işte. İskeçe'de Master Travel. Uygun fiyata ekonomik tatil fiyatları kapatın sevgili dostlarım. Cengiz Master Travel. Master Travel. Bu işlerde master'ını yapmış. Hakikaten bu işi uzun yıllar yaptı. Şimdi kendi iş yerinde sizlere hizmet veriyor.

Biz tabii ki kaliteli malzemelerle ortaya güzel bir ürün çıkarmaya çalışıyoruz ama bu kadar sevilmesinde senin de payın büyük. Öncelikle katkın için teşekkür ederiz. Umarız deneyen müşterilerimiz de memnun kalıyordur. Çünkü bu ürünü sattığımızda değil, bunu devam ettirebildiğimizde doğru yolda olduğumuzu hissediyoruz. Bugün yine tazecik profiterol satışta olacak. Herkese güzel bir hafta diliyoruz. Sana da iyi tatiller diliyoruz demiş. Mehmet yazmış büyük ihtimalle. Sıradaki hamurlarımız hazır, üretime devam demiş. Bak şöyle bir şey. Bir ürünü yaparsınız. Ben reklamını yaparım ya da başka birisi reklamını yapar. Ürün satar ama insanlar alır beğenmez ve orada o biter. Bak bu çok önemli. Devamlılık önemlidir işte. Ürünün beğenilmesi önemli. Ben bu ürünün beğenileceğinden eminim. Ben şey yapmıyorum, böyle birilerinin hatırı gönlü olsun diye konuşmam. Ben hayatımda yediğim en güzel profiterolü yedim. Bak diyetteyim sözde. Vallahi billahi ben profiterolün yarısını yedim, nasıl yediğimi anlamadım. Yani her yerde profiterol yedim. Mesela şey de sponsorum bugün. Siropi. Onların profiterolünü de beğendim ama sizinki bambaşka. Ben bu profiterol gerçekten çok çok değişik. Bu Kanfa Pastanesi'nin profiterolünü mutlaka deneyin. Bak Gürkan Nesinoğlu'nun hakkı varmış diyeceksiniz sevgili dostlarım. Yani hakikaten öyle, yemelere doyamıyorsunuz. Yemelere doyamıyorsunuz.

Ama biz aile boyu dedik, sen tek başına yemişsin. Atomiko mu diyelim, ne yapalım demiş. Mehmet, tek başıma yemedim. Bazıcık onlar da tattı be. Kapanın elinde kaldı, ağzında kaldı kaşık zaten. Annem diye, bak kızlarım diye, bu nasıl şey? Böyle bu çok değişik, çok farklı bir şey diyor. Vallahi dedi, bravo aldınız herkesten, yiyebilen herkesten. Ailenin bütün üyeleri yedi mi bir hatırlamıyorum. Babamın zaten sözde şekeri var, benim diyet gibi. Babamın şekeri aynen benim diyetime benziyor. Ama ben bugünlerde çok yürüyeceğim. Akşam Argostoli'yi aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı gezdik durduk. Gittim geldim plajada, gittim geldim. Ya su İlker'im, ya su. Ella dos İlker. Sizler de Stonafro'ya gidin. Stonafro'yu tercih edin. İşini iyi yapan, güzel yapan, birbirini seven iki dost, iki arkadaş. Ben geçen gün onların birbirlerine ne kadar destek olduklarını, ne kadar sevdiklerine şahit oldum. Ya. Geçen akşam oturduk beraber, yemek yedik, onlarla bana yemek ısmarladılar ve beni İskeçe'ye getirdiler. Sağ olsunlar. Stonafro, Vedat ve Özcan, sevgili dostlar. Arabanızı evinizden alıp evinize bıraksınlar. İşlerinizden alıp işlerinize bıraksınlar. Çok güzel iş yapıyorlar. Çok güzel temizliyorlar. Sarıcan yolunda tren yolunu geçiyorsunuz. Yunan mezarlığını geçiyorsunuz. Sol tarafta Stonafro. Orası uzak, nasıl olacak derseniz, dediğimiz gibi evden alıp eve, işlerinizden alıp işlerinize bırakıyorlar arabanızı. Stonafro. Instagram'da Stonafro olarak bulun, takip edin. Sinap Semerci İnşaat. Emre nerede bugün, çalışmıyor mu Sinap Semerci? Olarak Sinap Semerci İnşaat olarak Facebook'tan, Instagram'dan takip edin. Evin temel aşamasından son kiremidine kadar inşaat işlerinde tecrübeli ekibiyle, ustalarıyla Sinap Semerci. Gümülcine de hizmetinizde. Ev yaptırmak, bina yaptırmak isteyenler, sağlam yapılar yaptırmak isteyenlere hitap ediyor sevgili dostlarım.

beyaz kafeterya oturmadın mı Platya'da demiş Oğuz. Ama ben onu bulamadım abi Oğuz'um. Neresin dedim. Ben şaşırdım. Onu bulamadım ben. O bir ara sokak gibi bir yerdeydi.

Öf, sıcak olmaya başladı evin içi. Öf, güneş tepeden tepeden vuruyor. İki tane yepyeni klima var. Inventor.

ve Nurgüller'in eğlencesinden bahsedelim sevgili dostlarım. Çok güzel bir eğlence olacak. Çok harika bir eğlence olacak inşallah. Onlar emek verdiler, her şey emek istiyor. Emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Emeklerinin karşılığını da inşallah alacaklar. Nurgül ve S Design Esma düzenliyor bu eğlenceyi. Orkestra ekstra çalacak, grup ekstra çalacak. Biz bize kız kızlara merhaba yaz eğlencesi düzenliyoruz diyor kadınlar, kızlar. Efendim sponsorlar ve harika çekilişler eşliğinde yapılacak bu eğlence. Menüde aklınıza gelen ve gelmeyen her şey masada resmen donatılacak. Zaten Posidonya menüleriyle yemekleriyle meşhurdur. Muhteşem dolgulu biftek var, onu yemenizi tavsiye ederim ben size. 26 Haziran 2026 Posidonya Palas'ta düzenleniyor bu eğlence. Peki biletleri nereden alabilirsiniz? Lidl'ın olduğu yerden Nurgül'den alabilirsiniz sevgili dostlarım. Ferişte'den alabilirsiniz. S-Design'dan alabilirsiniz biletleri. İşte Trakya Mobil'e biliyorsunuz. Beauty Club Ayşe ve Ebru ablalardan alabilirsiniz. Beauty Club'tan geçebilirsiniz. Yani buralardan biletleri temin edebilirsiniz. 15 euro. 15 euro. Yaşa Boğuz, Yaşa Boğuz. Ha burası mı? George Bergonti. Buran nasıl buldun orayı be? Günaydın, bizim eğlenceyi unutma demiş Adnan Meksikana. Canım bizimki gelince köpü köpen kılıç kılıca biz bize sap sap o olacak o.

Amca. Kahveyi unuttun gene demiş Gökhan Karaliban. Kahveyi unuttum gene. Yemekten sonra isteyene Türk, isteyene Yunan, isteyene Alman, isteyene İtalyan, isteyene Fransız kahvesi var. Just Green Meksikana'ya çok selamlar demiş. Just Green. Bulaşık makinesi deterjanları, çamaşır makinesi deterjanları, efendim yumuşatıcılar, bebeklerin biberonları için özel temizleyici, özel deterjanlar, hepsi EcoCert sertifikalı, %100 biyolojik ürünler bunlar. %100 doğal temizleyiciler. Tercih edin. Ben denedim, çok memnun kaldım. Sizler de memnun kalacaksınız. Bakkal ve marketlerde, Şükriye marketlerde, Agora Plus'larda, Rıfat marketine de verdiniz değil mi? Ve İskeçe'de, orada burada her yerde artık yavaş yavaş her yere giriyorlar. Satışta olacak. Just Green.

Master Travel diyorduk. Master Travel sevgili dostlarım. İskeçe'de. Gümüşe Caddesi'nde sizlere hizmet veriyor. Master Travel Cengiz. En güzel tatiller, en uygun fiyatı tatil paketleri için Master Travel Cengiz'i tercih edin. Çok memnun kalacaksınız Master Travel'dan. Evet demiş Ahmet. Artlim gelsene kefaloniye de yapasın, bir tanıtın, bir dağıtın, burada bir şey yapalım, bir dikme yapalım, çamaşır mamaşır yıkayalım, serelim, kurutalım, yumuşatalım çamaşırları, beraber yapalım bir tanıtımcık kefaloniye de diyeceğim de şey nerede, Aftosa Hipologistiz, Monada USB, buraya ben Cevriye'yi almamışım mı pazar incis, Sevinç Yunanca Sonofi bilmem ne pazar incis, Sevinç 2 bilmem ne, şudur budur odur şudur budur, Şenol amca var da, Cemriye var, Cemriye YouTube'da da var da, özellikle Cevriye'yi Necdet abim için çalacağım bugün. Cem

Şenol amcasından şaba. Gelinin Türkiye'li Şenol amcasından şaba. Vay neye geliyor, vay neye geliyor diye adetim. Vay neye geliyor bal böceğim, vay neye geliyor. Vay bana da çok güzel geliyor, çok iyi geliyor.

0: Şaba. Gürkan'dan Ayar Olduncula Şaba Ayar. Çok güzel, kaliteli, uygun fiyatlı iç ve dış cephe boyaları var Ayar'da. Arpa, mısır, buğday taneler, inşaat malzemeleri var Ayar'da. Büyük Müselim köyde, benzincinin yanında, mezarlığın karşısında Ayar var sevgili dostlarım. Ve tabii ki Ayar'da GCP de var. GCP'siyle kazdırsın, çektirsin. Efendim harika fiyatlarla harika hizmet versin.
1: Haydi.
0: Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Haydi bakayım Necdet abi, Aynur abla. Haydi Çiko. Haydi Ramadan. Çiko'dan Ramadan 69 gram 31 kilogram şaba. HP'si Ramadan Kadri. İskeçe'de sevgili dostlarım. İkosis Oktober 322 numarada sizlere hizmet veriyor. HP'si Ramadan Kadri. Bu işin uzmanı, hem iş yerlerinizde hem evlerinizde klimalar satsın, klimalar taksın, klimaların bakımını yapsın. Ayrıca HP'si Ramadan Kadri.
1: Haydi.
0: Onun dışında büyük işyerlerin, büyük mağazaların, kasap dükkanlarının, buzdolaplarının bakımını, tamirini, kurulumunu da yapsın.

Rentekar araba kiralama şirketi Seymen'de Yahya Beyliğe giden yol üzerinde size hizmet veriyor. MK Rentekar araba kiralamak için günlük, haftalık, aylık araba kiralayabilirsiniz. En uygun fiyatlarda, en güzel şekilde, en iyi durumda arabalar MK Rentekar'da. mkrentekar.com internet adresi, oradan da kiralayabilirsiniz. MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook profilleri. Borfresh ürünleri Başakşehir'deki bakkal ve marketlerde, asitli meyve tadında meyveli içecekler. Borfresh'i sizler de deneyin. Sizler de seveceksiniz. Sizler de çok beğeneceksiniz. Borfresh sevgili dostlar, Lima Grup yapıyor dağıtımını. Tavsiye ediyoruz. Borfresh. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hellas Prefabrik olarak Instagram'da bulun. Hellas Prefabriği. Keşan'da 15 yıllık tecrübeden sonra şimdi Yunanistan'da da temsilcilik verdiler. Yunanistan'da da faaliyet gösteriyor. Hellas Prefabrik. Prefabrik ev deyince. Tek katlı, iki katlı, üç katlı, sizin istediğiniz şekilde sağlam, kurulması kolay, kurulması zaman almayan prefabrik evler sevgili dostlarım. Ela şaba, ela şaba, ela çiko şaba. Badex kızlarına şaba. Leyla'dan Badex kızlarına şaba.

Haydi Karaçanlar. Haydi Evrenköy. Haydi Karaçanlar. Haydi sevgili dostlar. Haydi Batı Trakya. Haydi Avrupa Mavrupa. Selam Gürkan abi. İyi yapıyorsun bu işi. Beyav Sen Trakya'nın yıldızı, Prokat Evler'in kalitenin adresi Cambazlardan Şaba demiş Selami Cambaz. Ama reklam yapsanız ha. Siz misiniz reklam veren? Yoksa siz başka prokatçı mısınız?

Πήλε μου, Γιάνσεν κεφαλόνια, Γιάνσεν. Να κάψουμε ρε τη κεφαλόνια ρε. Αμάν, αμάν, αμάν, γιάνγκουν όλμασον. Γιάνγκουν τώρα σαμπρ το ορμάνι τσιντέιμ. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Gürkan Nesnoğlu'ndan Faik Tuzla Cartine Şaba. Gürkan Nesnoğlu'ndan oynamayı seven ve dün Korifi'nin köftelerine bayılan, çok sevdim diyen Artline Şaba. Eora'ya gidin. Eora. Eora'da biftek yiyin. Eora'da efendime söyleyeyim hamburger yiyin. Burger yiyin. Dana eti hepsi. Pizza yiyin. Baget yiyin. Eora Fener'de. Harika bir ortam. Denizi de çok güzel. Arogi Beach'te Eora sevgili dostlarım. Bu yaz fark yaratıyor Eora. Ella Eora, Pam Eora. Agora Plus'larda çok güzel indirimler var yine. Yine harika indirimler var Agora Plus'larda. Agora Plus'larda dondurma. Destino 2 litresi 3,5 euro çeşitli lezzetlerde. Digestif bisküvi 1,70. Agora Plus'larda Telemes, Seprosfora, Eurofarma 5,48. Agora Plus. Kalimera Max ayran, Kalimera Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Max ve Enis gezdiriyor beni. En çok parayı onlar veriyorlar. Haydi Max. Max çalışanlarına günaydınlar. Hayırlı sabahlar şekerim. Sedenka ya ben iyiyim, sen iyi misin?

Günaydın inanam. Yaşayasın bu hayatı batıyor. Günaydın demiş Eskut. Kim sordu bana geçen akşam sen Scott'un düğününde burada olacak mı dedi. Birisi sordu da kim sordu onu hatırlayamadım.

Olcanlı ben de merak ettim diyor Eskut. Ne bileyim be Eskut'um, 15 Ağustos'un hemen sonraki haftasına geliyor. Herkesin de tatilde olduğu hafta, 15 Ağustos haftası özellikle. Bilmiyorum ki, inşallah burada olurum. Yani olmayı çok isterim tabii ki. Ne güzel eğlendik Çiko'nun nişanında. Senin düğününde daha güzel eğleneceğiz.

0: Selahattin Ali, İsmail Yoluç Özkon Mehmet, Oğuz Baba'nın doğum günü mü bugün? Gelmezsen artık radyo duracak hep yüzde demiş Scoot. Mehri bir yere kadar, ondan sonra gene bana çevireceksin dalgayı. Gene bana çevireceksin dalgayı, bana çevireceksin.
1: Haydi durmuş.
0: Niye, radyo 100 gelecek mi? Abi geçen akşam ben onu zor getirdim. Zırıldayan kızanlar gibi, hani anaların eteklerine yapışır küçük kızanlar. Ana eve gidelim, eve gidelim yaparlar. Tutturdu saat 9.30'da, gidelim de gidelim, gidelim de gidelim, gidelim de gidelim diye. Gidelim. Kalimera olimera Gürkan demiş Hatice ablam. Kalimera Kefalonya'dan Hatice abla, kalimera. Aramızda kilometreler var ama teknoloji olunca bu kadar da yakınız aynı zamanda. Efendim inşallah yakında ışınlamayı da icat eden bilim adamları tık diye istediğimiz yere ışınlanabiliriz. Efendim evlenmek isteyenlere gelinlikler. Hatice abla 30 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Mona Lisa gelini gerçekten öyle. Sabah 9'da açılıyor ama 9'da açmamışsın galiba. 9'u çeyrek geçe seslendim, hiç duymadın. Öğle saatlerine kadar dükkanların açık olduğu saatlerde açık. Salı ve Perşembe yine dükkanların açık olduğu saatlerde açık bundan sonra. Mona Lisa Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında 1270 tane gelinlik var. Her zevke göre her türlü gelinlik var, abartmıyorum. Ayrıca canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin arabası süslemesi, gelin buketleri canlı çiçeklerle yapılıyor sevgili dostlar. Ahmet Muzaffer abi, çok yaşa, günaydın. Meşhur abla, kiraz gelmedi değil mi? Zaten bitti kirazlar artık. Hep de bu senemden ötürü. Günaydın Emice. Ne yapıyorsun bakayım demiş Emre Semerci. Neredesin sen be 97? Skuta Şaba. Çiko'dan Skuta Şaba.

Günaydın Gürkan demiş İsmail Emine. Salih günaydınlar, kolay gelsin. Günaydınlar, kolay gelsin. Sen kefalın ya da dilsin, adımı söyleme bize, yalan söyleyesin demiş bir dinleyicim. Adımı söyleme demiş. Nasıl ispatlayayım kefalın ya da olduğumu canım size ben? He? Allah'ım yarabbim, ya Resulallah, niye sen bana hep deli dinleyicileri şey atıyorsun be? Deli miyiz? Ha? Deli miyiz be, deli miyiz, divane miyiz be? Ha. Ama ben dalavereci miyim, dolandırıcı mıyım ben? Niye size kefalıncı olmadan kefalı dayım diyeyim ya ben? Allah'ım yarabbim sen yavrum. Sana şimdi bir fotoğraf yollarım. Ömrünce unutamazsın. Öyle ne kadar unutamazsın o fotoğrafı. Fotoğraf yolla diye. Şimdi sana çıkarırım, yollarım. Ömrünce unutamazsın sen o fotoğrafı. Manyak seni. Kalk. Cengiz Keto günaydın. Hasan Şerif Ali Kahveci. Bu bütün radyoculara günaydın diye. Hangi radyocuyu dinlediğini ben de bilmiyorum. Sevim Boğası günaydın. Emin Ferroğlu günaydın. Semat Özcan Şerifoğlu günaydın. Hüseyin Yoluç günaydın, iyi haftalar, iyi tatiller. Biz de 3 Haziran'da Kefalonya'daydık. Almanya'dan Lixuria'ya ev eşyası götürdük diyor. Ambrosia Trans'tınız değil mi siz? Ta Lixuria'ya ev eşyası mı götürdünüz? Ambrosia Trans. Hiç sınır tanımıyor. Ta Almanya'dan Lixuria'ya ev eşyası götürmüşler. Beğendiniz mi Kefalonya'yı? İrfan Abdullah günaydınlar. Günaydın, mutlu, huzur dolu bir hafta diliyorum. Kolay gelsin Papa Nikolao demiş. Hastanede Faik Doğancı abim, çok geçmiş olsun. Erol Macir abi günaydınlar. Fatma Mehmet günaydın. Taner Ülke günaydın. Şaki biraz baş alacağım. Gülsüm abla günaydınlar. Güner ablacığım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Gürkan Nesnoğlu yeri radyoterapi. Bak Güner ablam benim reklamımı çekmiş. Kiraz Festivali'nde yaşa Güner abla, yaşa. Sık sık döndü mü bari reklamım? Saatte bir kere mi gösterildi? Good morning demiş Cüneyt Sadık. Salih Mustafa günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Emre kardeşim, kaç kere dedim sana arama, canlı yayına çıkıyor diye be kardeşim. Yapma sana böyle be. Evet, ara ara gösterildi. Çok reklam... durun, çok karışıyor mesajlar. Çok reklam vardı. Ama sizinki rengiyle, kırmızı rengiyle, Radyo City ile daha da bir hayırlı, havalı reklamdı demiş. Nar çiçeği rengi o. O rengi ben çok seviyorum, nar çiçeği rengini Güner ablacığım. Gerçi reklamın iyisi kötüsü olmaz da seninki hemen göze batıyordu. Ben de hemen o anı yakaladım demiş Güner ablam, yaşa. Veysel'e şaba demiş Çiko. Veysel burada mı? Ulu gök tengri küt versin, radyoterapinin frekansları daha ersin, daha ersin. Tengri biz menen demiş Nida. Yaşa Erol, yaşa Erol. Şimdi gittin Kefalonya'da Faik abi nasıl getirecek sana Bugatti demiş Scoot. Kefalonitiki kreatopita troe gozare tinakano ti Bugatti tu Faikre. Tinatikano refile. Amazon ormanlarına gitmişin galiba, kolla kendini oralarda ihtiyar abim demiş Emre Semerci. Seni ben cebime sokarım, cebimden sallarım, seni şalvarıma sokarım, çıkarırım toz pembe. Senin gibi gençleri ben.

arkadaşım mermerci olmuş ya sponsor demiş. Johnny Sins göndermiş. Johnny Sins de, sen de beni mi dinliyorsun? Türkçeyi nereden öğrendin? Yoksa mermerci mi Johnny Sins? Vallahi da billahi oldu. Siz gene kötüleyip durun mermerciyi. Niye? Mermerci Johnny Sins mi? He? Paylaşın. Johnny Sins olan kim be? Sorsana Buzkurt'a ne içiyor da da bu halde demiş Faik Tuzlacı. Sen burada mısın be Kerata? Kalo kalo keri demiş Tolga. Kalo keri. Hay Ken. Hay Barbie. Günaydın kardeş. İyi yayınlar, iyi takdir ederim demiş İrfan Topal abim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Oynamayan kalmasın, oynamayan kalmasın. Bizde her, bizde yer var mı? Tayfun'la geliriz belki demiş Oğuz. Var, var, var. Olmazsa bahçede yatarsınız. Yılanlarla beraber bahçe geniş. Bahçede ağaç dolu. Alın bir çadır gelin. Şal var mı giysin orada? Sen bugün ondan mı o kadar uzağa gittin demiş Emre. Ne ilgisi var şalvarla mı ya? Ne dediğini anlamayayım senin. Anlamayayım ne dediğini. Tillesre. Tillesre. Ah.

mai chise san ca pagoto caimachi ala caimachi me cacao me mavri socolata. Me merci kardeşim benziyesin se demiş davulcuz. Acaba her yeri benziyor mu? Sadece kafası mı benziyor? Süre bakayım. Hakikaten de benziyor ama. Bak şimdi valla benziyor. Ne çirkin adam. Şaka söylemiyorum. Kız olsam... Kız olsam vallahi yan dönüp bakmazdım o sinse. Çirkin adamın da çirkini bu kadar olur yani.

0: Senin ayarları niye bozulmuş be Atlim?
1: Ver.
0: Ha, gel bakayım buraya Atlim. Niye bozulmuş bunun ayarları? Baksana buraya. Bak ne olmuş bak. Dur. Kaç sen bak. Kim kuracağını adı bunu, kim kuracağını adı be?

Bu bir kerelik şey nasıl gönderiliyor bilmezdim hiç. Baktım yok, geçen akşam bana Özcan öğretti. Emre'ye bir şey yolladık geçen akşam Özcan'dan. Bak dedi, buraya basacaksın dedi, böyle yolladın yani bir kerelik görünümlük dedi. Bundan sonra sana her şeyi bir görünümlük yollayacağım Emre. 97 seni ya.

Öldün mü kaldın demeyin, ben fotoğraf çekerken burada şu orkestra bitmiş, Allah'ım ya Rabbim, ben burada fotoğraf çekerken deneyim vallahi billahi. Camdan fotoğraf çekip Emre'ye gönderiyorum. Camdan fotoğraf çekip Emre'ye gönderiyorum. Haydi devam oynayalım sevgili dostlarım, oynayalım. İmamoğlu değil Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Sevgili dostlarım, uzun yılların tecrübesiyle melek dinliyorsa meleğe şabas, smart tasarım meleğin olduğu yerde Kırmali Cami karşısında M2 numarada tecrübeli ekibiyle cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince aklınıza gelsin İmamoğlu sevgili dostlarım. İmamoğlu diyor Allah'ım ya Rabbim. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Bence sadece kafası benziyor. Kardeşim sinst Türk değil çünkü demiş davulcuz. Niye canım? Türk olmazsa sinse benzeyemez mi yani? Aa. Skutay Şaba. Gürkan'dan, Çiko'dan, Kısa Delfuzu Veysel'e Şaba. Pralina'ya Şaba. Kısa Delfuzu Mert'e Şaba. Mert'i de hoş tutalım da onlar bana sofra yapacaklar, yemek yapacaklar gelince. Ya hoş tutalım onları. Ali Molla dostum nerede? O Ali Puyne Simera. Puyne Ali Simera Puyne nere?

Bak size ne diyeceğim. Bakın size ne diyeceğim. Lokumunu mokumunu her şeyini bugün bir ara bir tarafa bırakın kafa pastanesini. Gidin bu yeni yaptıkları profiterolden alın, bayılacaksınız. Böyle profiterol yemediniz bak.

de gelmeyelim. Gene gitti.

Ha, geldi. Ha, bir gideyim bir geriye yayın. Vay mazmat yaksane, vay mazmat yaksane göze geldik. Nazar duası okuyun, nazar duası okuyun. Kendi kendime değdireyim nazarı. Bırak. Le Cups Cafe. Günaydın, günaydın, günaydın. Le Cups Cafe'de sponsorum. Yarın sizin gününüz Le Cups Cafe. Her şey var da cumartesi günleri o kuzuyu yemeye geleceğim. Bak kuzu sevmem ama siz onu güzel yaparsınız. Kuzuya kokmaz değil mi? Baharatlarsınız falan filan fırında kuzu. Po po po po po po po po po po. Le Cups Cafe. İnternette yayın var süper demiş Sevcan. Evet internette var, radyoda bir problem oldu. Radyonun interneti gitti geldi galiba, bir şey oldu. Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de. Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Mücevherat Kuyumculuk sevgili dostlarım, en güzel şekilde en iyi fiyatlarla. Sarıçay Caddesi 32 numarada sizlere hizmet veriyor. Çok teşekkür ediyorum Mücevherat Kuyumculuğa programa yaptığı katkılardan dolayı. Faros Fener'de. Muhteşem balık çeşitleri. Balık sevmeyene et. Et sevmeyene tavuk. Ne isterseniz, sadece hatta sadece kahve içmeye, sadece tatlı yemeye bile gidebilirsiniz Faros'a. Faros Fener'de kuş bakışı bakıyorsunuz her şeye. Faros'u tavsiye ediyoruz sevgili dostlarım. Fatih Trampa. Horyatika Fina. Horyatik Ezgepsiz 2015 yılından beri. Saçta pişmiş yufka. Kavala'dan Evros'a bütün bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz.

Agro Servis'e çok teşekkür ederim programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlar. Agro Servis. Agro Servis Eray Bey Şakir ortakları iş makineleri ve traktörlerin tamir bakım ve servis hizmeti. Tüm marka ve yeni model traktörleri ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları, markuşları özel makineyle yapılıyor. Cisimlerin hidrolik bukalarının tamiri orijinal yedek parçaları bulunuyor. Tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine yedek parçalar bulunuyor. Motor yağları bulunuyor. Yolda kaldığınızda mobil çekici hizmeti de var. Eray Reis ve Şakir Mehmet Kozluköprü'de hizmetinizde sevgili dostlar. Dendraki düğün salonu en güzel düğünler için, en harika düğünler için Dendraki'yi seçin sevgili dostlar. Dendraki düğün salonu.

0: Manhattan'ın en güzel yerinde yazın en serin düğünler Dendaki'de yapılıyor. Dendaki'yi şiddetle tavsiye ediyorum. Yaz ve kış güzel. Yemekli düğün yaptıracak olanlara yemekler güzel. Her şey güzel. Hakikaten öyle ama. Dendaki.
1: Nereye geliyor nereye nereye yarene kumunu sere
0: sere yalelele. Sinap Semerci İnşaat Gümücine'de bir inşaat şirketi. Temelden son kiremide tuğla kadar evinizi inşa etsinler. Tecrübeli ekiple çalışsınlar. Son teknoloji ürünü malzemeler kullansınlar. Sinap Semerci İnşaat. Sizin de evinizi inşa ettireceğiniz, apartmanınızı dikireceğiniz ustalar olsun. Ustalık konusunda sevgili dostlarım elimize çok az kişi su dökebilir diyorlar. Sizler de gidin. Sizler de onlarla konuşun, anlaşın. Sinap Semerci İnşaat olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sinap Semerci olarak buluyorsunuz.

06 97 318 37 97 97 97 97 97. Şimdi hep sizi mi öveceğim? Ben biraz da kendimi öveyim bakayım. Bunları daha prokiro göndermiştik çünkü şey yapamadık. Akşam vaktim kalmadı, henüz bunları prokiro göndermiş. Ve şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya. Bu ne? Bu ne? Bunlar 15 tane değişik diyor. Hayır, bunu istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Benim spotum nerede be? 15 tane birinci spot. Şarkı çok iyi. Şarkı çok iyi. Bu şarkı da değil. Bu şarkı da değil. Bu şarkı da değil. Enis kardeşim 125 tane şey Zamazingo yollamışım bana. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu ne? Bu. Oh. Oh.

Of anam of. Niye herkes of anam diyor, kimse of babam demiyor? Ha, onu hiç düşündünüz mü? Of of. Of of. Geçen gün bana Özcan soruyor, gerçekten diyor sevgililerine diyor verdin diyor, ayıcıklı ayıcı diyor, geriye alıp başka sevgiline mi verdin diye. Yalan mı söyleyeceğim canım, senin sağın solun belli olmuyor diyor. Vallahi billahi ayıcı niye bırakayım onları, ayrıldıktan sonra ayrılmışız, işimiz bitmiş. Allah Allah. Vay, bu Gürkan tatilde güzel olmuş. Enis mi yaptı bunu? Bravo Enis'e demiş Mehmet. Bana ne dedi biliyor musun? Raf aramızda Enis. Dedim ki Mehmet'e dedim yaptır dedim bir spotu dedim. Senin spotları dedim. Ha ha ha dedi. Ona ben öğrettirdim spotları yapmayı dedim. Vallahi bak ne olayım fil öyle demedi size. Tereciye tere satmaya kalktı. Ona dedi ben öğrettirdim dedi. Vallahi bak buradan buraya gitmek. Bak kafadan yazan sanki tosa gitmek nasip kısmet olmasın öyle demedi ister. Ya gördün Mehmet. Nay, nay. Akşam sen seninle konuştuktan sonra ve mikrofonu değiştirdim. Bu Mikti'nin kendi mikrofonunu taktım. Sanki bundan ses daha güzel geliyor. Yemin ederim mikrofon müzesi açacağım. Mikrofon Mikti müzesi açacağım. Girişi paralan yapacağım. Ancak öyle çıkaracağım bu verdiğim paraları. Bu Mikti'lere mikrofonlara. Enis diyor ki senin evinden başka benim stüdyom, benim evim de doluyor. Mikti falan doldu diye. Fazlalıkları hep ona verdim, hep ona verdim. Vallahi billahi bir sürü. Buraya iki tane mikrofondan geldim. Bir Maun aldım, bir de bunu aldım. Bak bunun sesi daha güzel sanki Mehmet. Dur bak çekeyim fotoğrafını göndereyim. Ama göndermiştim ben sana onun fotoğrafını. Dur şimdi böyle buradan yayın yaptığım yeri göndereyim.

Desin be ben kızmam Enis'e. Benim dükkan da mikti doldu. Sadece Enis'in evi değil demiş Mehmet. Hakikaten ama. Doğru.

Bak Mehmet, mikrofonun filtresi de var üstünde. Metalden. Üfürüyorsun, üfürüyorsun, üfürük gitmiyor. Çe, çe, pe, pe, pe, se. Patlama yapmasın diye. Ya. Çe, çe, çe, pe, pe, pe, pe, pe.

İnsanın yalnız yine kendi dilini konuştuğu, kendi şarkılarını söyleyebildiği yerde tatil yapması da bambaşka bir şey diye düşündüm bu sabah. Instagram'da bir video karşıma çıktı. Bir tatil yeri neresi bilmiyorum. Bu şarkıyı açmışlar bir tane tavernada. Club mı taverna mı işte ne? Oturmuş gençler orada şu şarkıyı söylüyorlar. Hep bir ağızdan vay dedim insanın dedim kendi dedim. Yani ana vatanda tatil yapmak da bir başka dedim de. Çok fena da pahalı oldu her şey her yerine gidecek gibi değil. Ya bu şarkıyı söylüyorlar hep bir ağızdan gençler. Ben orada olsaydım ben de elimi kolumu kaldıra kaldıra söyleyecektim.

başka, yok başka hayalim. Eski ben değilim. Efendim, S Design Esma Tuzcuköy'de. S Design Esma, Gürkan abi bu sistemin işini ben de iyi yapıyorum, güzel yapıyorum diyor. Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde S Design Esma. İlahtida kuru temizleme, yaş temizleme, halı temizleme, battaniye temizleme, yorgan temizleme, biyologikos katalizmos, deri temizleme, süet temizleme, gelinlik temizleme. Erhan Kalyancı ve ekibi işini iyi yapan, güzel yapan harika bir ekip. 8 numarada yeni yolda sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Mehmet, radyoda bir ara bir internet gitti geldi galiba, bir şey oldu radyoda. Bir ara bağlanamadım, yayın da gitti, şimdi tamam düzeldi. Optik iğne bu, optik iğne. Bu optik iğnenin farkı bu. Fark yarattır optik iğne.

Efendim seçimler 2027'nin ilkbaharında yapılacak. Niye bu kadar acele ediyor Mitsotakis? Çipras onu yetişmesin diye herhalde. Her gün bir tarafta kazıp duruyorlar. Şehri ellerinde projeler yok veya olsa bile altyapı projesiyle uyumlu değil. Kesintiler gayet normal. Bu bizim kaderimiz. Kabul etmek zorundayız demiş. Mehmet çok doğru yazmış. Hakikaten öyle yani. Kuturu iş yapıyoruz. Vallahi öyle.

Ömer'e günaydın, Aysel'e günaydınlar. Siropi, İskeçe'nin en güzel pastanelerinden Tetelsiz Oktobrio'da Balkan'a çıkan yolda hizmetinizde Siropi. Siropi Pastanesi sevgili dostlar. Gidin, deneyin, her ürününün çok taze ve çok güzel olduğunu göreceksiniz. Sütlü baklava da var Siropi'de sevgili dostlar. Çıtır çıtır tulumbaları da var. Çok güzel profiterolleri de var ama ben sponsorum diye eğri onu oturup doğru konuşurum. Siropi'nin profiterolü de çok güzel fakat Kalfa Pastanesi'nin profiterolü efsane olmuş, efsane olmuş. Hakikaten efsane olmuş, tebrik ederim. Kalfa Pastanesi'nin profiterolünü deneyin, yeni ürünleri. Bak Gürkan Nesnoğlu'nun hakkı varmış diyeceksiniz. Gidin alın. Yok böyle bir profiterol. Hakikaten yok. Hakikaten yok sevgili dostlar. Of of.

gibi. Bizim bir ablamız var. Bizim problemlerimizi hep dinler ama isminin söylenmesini istemez. Biz ne zaman yardım toplasak, biz ne zaman birisine yardım elini uzatmaya kalksak her zaman bize yardımcı olur sağ olsun. Bizim o ablamızın sevdiği şarkıyla devam edelim. Beni dinliyorsa sevgiler gönderelim. Kolay gelsin diyelim. İhtiyacı olan çok insanımız var bölgemizde. Onları bulup alıştırmak, bakmak lazım diye düşünüyorum ama söylüyoruz hep, iş adamlarımız var, geliri iyi olanlar var. Bir dernek kurulması gerek diyoruz ama da kalıyor. Efendim, boru deyince borucu deyince Recep. Andrea Papandreou 3'te annesiyle babasıyla hizmet veriyorlar. Efendim çeşmeler, boru çeşitleri, lağım boruları, işte stokolar, bu kolalar, yapıştırıcılar, o tür şeyleri de satıyorlar. İsterseniz evinize de teslim ediyorlar. Konsolosun arka sokağında Andrea Papandreou 3 numarada. Şükriye Market'in olduğu yerde sizlere hizmet veriyorlar sevgili dostlar. Günaydın Gürkan kardeşi, tatiller kardeş, nereye gidersen git kalplerdesin. İyi ki varsın demiş. Çok teşekkür ederim Ert Hanım, sağ olasınız. Birçoğunuzun kalbinde özel bir yeri olduğumu bana hissettiriyorsunuz her zaman. Özellikle böyle dışarıya çıktığımızda, insanlarla buluştuğumuzda, sağ olun, çok teşekkür ederim. Bu şarkıdan sonra da benim sevdiğim şarkı gelsin mi?

ben dostlarımı, arkadaşlarımı, yakın arkadaşlarımı hep radyodan tanıdım. Yani radyonun dışında tanıdım. Tabii ki eski dostlar şeyler var da, yani radyodan da birçok dostumuz oldu, birçok arkadaşımız oldu. Çünkü yıllardır radyolarda bu işi yapıyoruz.

hayırlı haftalar Batı Trakya'nın şen insanı. Seni dinlemek güzel kardeşim, iyi yayınlar dilerim demiş Figen Köse. Figen'im sevgiler saygılar. Figen Köse güzel gün olsun. Bir aşık misali. Ne oldu be, Instagram gitti. Bilgisayarda PC'de Instagram gitti. Her

Mehmet Ali Çavuş, ben seni takip etmedim diye story'ni göremiyorum. Takip etmiyorum galiba ben seni. Takip edeyim bakayım Mehmet'im ben seni. Mehmet Ali Çavuş'u ben takip etmiyorum herhalde. Profilini görelim. Sen de onu takip et. Bana bir şey yollamışsın fakat göremedim takipte olmadığım için.

Buldum. Sevgili dostlarım, Trakya yufka şeker gibi yufka Rıdvan Feyiz. Şeker kendisi şeker gibi zaten Rıdvan'ın. O yüzden yufka da güzel. Harika yufkalar yapıyorlar. Harika böreklik yufkalar için. Trakya yufka Rıdvan Feyiz'i seçin. Pişman olmayacaksınız. Pişman olmayacaksınız. Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde. İmajin Nuran Hasan, süslemede iki tane mağazayla hizmet veren tek süslemeci. Kanari 30'da ve Osonos 8-16'da. Instagram'da tatlı telaş olarak bulabilirsiniz Nuran Hasan. Hizmette sınır tanımıyorum süslemecilik alanında. İddialıyım diyor sevgili dostlarım. Şimdi düğünler başlıyor, eğlenceler başlıyor, işte etkinlikler başlıyor. Gurbetçi kardeşlerimiz geliyor. Süslemecilere de iş çıkıyor tabii ki. Almancılar, gurbetçiler gelince herkes piyasa açılıyor, piyasa canlanıyor.

Mehmet şimdi aynı şeyi tekrar gönderir misin? Çünkü halen açmıyor bende. Allah Allah. Tekrar gönder bakalım aynı hikayeyi. Bir hikaye gönderdi. Heh, tamam açtı tamam.

Ne yapalım, korkudan söyleyemiyoruz diyor Fatma Mehmet. Güldürmeyin beni. Güldürmeyin beni, Allah da sizi güldürsün. Ne yapacaksın? Hani bir laf söylüyorsunuz, ben 15 tane laf yetiştireyim size. Şimdi ya. İsterseniz söyleyin.

doğunun en önemli parçası, düğünün en önemli parçası gelinlik tabii. Mona Lisa komotini demiş Hatice abla, aynen öyle. Hakikaten en önemli parçası.

Bir yuva. Gel Fener'i gör, iki komşu da hep burada. Gurbetçilerimize meydan yok demiş Figen. O yüzden kaçtım bak, yemin billah olsun, çok seviyorum Kefalonya'yı, Zakintos'u ama Türk görmeyeyim diye uzaklara kaçtım ve daha yeni geldim gerçi. Akşam bir tane bile Türk'e rastlamadım. Allah'a şükür, Allah'ıma şükür. Bir tane Bulgar'a da rastlamadım. Yan tarafımda şeyde havaalanına otobüste uçağı taşırken otobüste birisi oturdu, sonra benimle beraber, bizimle beraber Kefalonya'ya geldi. Bir pasaport vardı ama pasaportun üzerinde Bulgarca, Rusça gibi yazılar vardı. Bir taç işareti vardı, kral tacı. O Bulgar değildi yani, o başka bir Ukraynalı mıydı, Rus muydu, neydi anlayamadım. Yani kısacası Bulgar da göremedim. Çok mesudum, çok memnunum. Burada İtalyanlar var, İngilizler var. İngilizler de biraz içerler, leke olurlar ama. Ondan sonra İngilizce konuşan çok insan gördüm akşam kendi aralarında. İtalyan, çok İtalyan var. Çünkü İtalya'ya yakın burası. Allah'a şükür şimdiye kadar hiç Türkiye'de rastlamadım. İnşallah rastlamam Türkiye'liye. Diyeceksiniz ki niye böyle diyorsun? Ya yani sizin, benim düşündüğümü siz de düşünüyorsunuz değil mi? İçimizde bir kötülük yok da sınırlarda çok sorun oluyor. Biz bir ihtiyacımız olsa, Allah korusun bir hastalık olsa, bir ölüm olsa, hepimizin akrabaları var. Hepimizin bir şeyi var, Türkiye ile ilgili bir bağlantısı var doğal olarak. Buna en kısa zamanda çözüm bulmak gerekiyor. İki ülke aralarında anlaşıp en azından Yunan vatandaşlarına serbest dolaşım, yani onlara ayrı bir gişe yapılmalı diye düşünüyorum. Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlara ayrı yapılmalı. Bak havaalanlarında öyle. Havaalanlarında bu yapıldı. Çok da güzel, çok da iyi yapıldı. Dediğim gibi bu bir problem. İkincisi bir şey var. Nasıl desem, yani nasıl anlasam, yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ay oraya da gittim. Ay orada da bu giroyu yedim. Giro domuz döneri. Domuz giros. Ay orada da bu tatlıyı yedim. Ay orada da bu tavernayı keşfettim. Ay burada da bunu keşfettim derken bizimkiler de uyandı. Bizim fiyatlar da aldı başını gitti. Yani bak şimdi Fener'de 9,5 euroya bir burger yiyorsunuz. Kefalonya'ya geliyorsunuz kardeşim. Kefalonya dünyanın en ünlü yeri. Kefalonya'da daha ucuza yiyorsunuz bunu. Yani şimdi nasıl söylesem, yani piyasayı da bizim de rahatımız kaçtı. Bizler de tavernaya gidince onların ödediği fiyattan ödüyoruz tavernaların çoğunda. Böyle oluyor maalesef. Diyeceksiniz ki bölge ekonomisi canlandı, turizm canlandı, esnafa katkıları var. Vardır fakat benim böyle zararları da var. Biz kendi ülkemizin tadını çıkartamıyoruz. Şimdi turizmi gelişmiş yerlerde herkes öyledir. Herkes şikayetçi olur ama bir yandan da memnundur. Mesela biz evin sahibi Rula Hanım'la konuşuyoruz dün. En güzel mevsimde gelmesin diyor. Daha önceki zamanlarda biz hep Ağustos'ta falan geldik geçen sene bu yine buralara. Çok yoğundu fakat akşam gene Argostoli'de park edecek yer çok zor buldum. Park edecek yer yok, yine çok kalabalık, yine çok kalabalık ama Ağustos ayı gibi değil. Başka yerleri değil herhalde, bakalım gezeceğiz bugünden sonra. Dediğim gibi yerel halk da tabii ki yoruluyor, turistlerden yoruluyor da bir getirisi oluyor işte turistlerin de. Böyle de bir şey var. Mesela Kefalonya, Zakynthos bakarsanız dağlık, taşlık, yeşillik ama turist olmasa bir işe yaramaz. Kışın incin top atıyor, incin top oynuyor buralarda, işte su çok yağmur alıyor kışın burası, Antalya gibi. Demem odur ki böyle bir şey de var, işte turizmin böyle bir yerli halk için böyle bir bezdirici özelliği de var maalesef. Bir de Türkiye'liler bir başka oluyor. Yani Türkiye'liler geliyorlar be kardeşim, yani ne İtalyan'a benziyorlar, ne İngiliz'e benziyorlar, ne bir şeye benziyorlar. İtalyan, İngiliz, işte Alman görüyorum burada, geliyorlar. Yani ay oraya gittim de, ay öyle yaptım da, ay böyle burada bunu yedim de, ay orada bu kadar ucuz da, ay bu kadar bu kadar böyle, yani böyle bir abartma huyları yok. Yani Türkiye'li dostlarımızın böyle bir abartma huyları var. Bir sosyal medyadan bir ay öyle börek yedim, böyle altı üstü börek be kardeşim. Yani orada Türkiye'de 1000 kat daha güzeli var. Hakikaten ama şimdi yani. Yani ne desem, çok doluyum bu konularda.
Sizler de zannediyorum aynı şekilde dolusunuz. Böyle yani. Gürdan, sen gene ne zaman ciddi bir konuya değinsem bir şeyler yazıyorsun, kızdırıyorsun beni Gürdan. Alan Bey, memnun satan memnun, biliyoruz da ne yapalım yani, oturup hep böyle belden aşağı şeyler ve apık sapık şeyler mi konuşalım? Sen de Gürdan ama yani. Ya bir de yani toplumun meşgul ettiği konulara da arada sırada değinmek lazım. Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin demiş Hüseyin Tahir. Alan memnun, veren memnun değil. Sen burada olsan, yazın buraya gelsen neler oluyor plajlarda, tavernalarda görsen bakalım memnun kalacağım mı, göreceğim ben seni. Sen kışın geliyorsun. Alan memnunmuş, veren memnunmuş. Sen... senin bir acil işin olup Allah göstermesin, bak Edirne'de sevdiklerim var, bir işin olsa gümrükten kaç saatte geçeceksin, haberin var mı Gürdan? Yani bunun birilerinin bunları dile getirmesi lazım, birilerinin, milletvekillerimizin bir girişim yapması da bulunması lazım, karşılık iki ülke anlaşması lazım bu konuda, özellikle yazın, kışın da aynı şekilde, kışın da özellikle gümrük konusu çok ciddi bir konu. Bakın geçen de bizim cenazemiz vardı, geçen de bir akrabamızı acil olarak hastaneye kaldırmamız gerekti. Gümrükten bin bir zorlukla geçildi ki kaybettik o akrabamızı maalesef. Dediğim gibi bir hastalık olsa, bir herhangi bir acil gitme durumu olsa gümrüklerden geçemiyorsunuz. Geçemiyorsunuz. Buna acil bir şekilde buna çözüm getirmek lazım. Yani bunu söylemeyelim mi yani? Alan veren sata memnun mu diyelim? Sen Edirne'ye giderken sırada beklerken memnun kalıyor musun? 4-5 saat, 5 saat sırada beklediğinde memnun kalır mısın? Şimdi bizim akrabalar geliyorlar Türkiye'den. Efendim çoluk çocuk geliyorlar, yollarda rezil oluyorlar. 5 saat, 6 saat gümrükte bekliyorlar. 3 saat minimum bekliyorlar. 2 tane çocukları var. Yazın dışarıya çıkamıyorlar sivrisineklerden. Kışın soğuk. Yani...

Giro için dedim ben diyor Gürdal. Sen domuz döneri yedin mi hiç? Ondan lezzetli geliyor. Ben istemeden geçen sene ilk defa hayatımda Kefalonya'da yedim domuz döneri. Bir hata oldu. Tavuk döneri söyledik. Domuz gelmiş. Daha önce söyledim. Muhteşem bir lezzeti var. Özlendirme gibi olmasın. Yemeyen yemez. Ben de hayatta yemem. Ama herhalde ondan tatlı geliyor onlara. İyi tatiller, bol eğlenceler diyorum. Türk'ün olmadığı yer yoktur. İtalya'nın Jesolos'u gibi daha çok Avrupalı turistlerin tercih ettiği bir tatil beldesinde bile Türklere rastladık demiş Tevfik Küçük Hasan. Mutlaka rastlarsınız. Mutlaka rastlarsınız da işte bizim orası olduğu kadar, oralarda olduğu kadar değil. Bak buralara çok yetemiyorlar pek. Kefalonya, Zakynthos buralara pek gelemiyorlar. İşte Lefkada, Mefkada ne bileyim ben. Kaybolmuş ben değilim.

Hem de ünlülerine rastlıyorsunuz Avrupa'da. Bizimkiler Hakanlar, Nihat, Kuru Kahveci Nihat Hakan dinliyorsa Paris'te Sibel Can'ı görmüşler.

Karamollu Ali Domruköy'den selamlar demiş. Çorbacı Kadir İsmailoğlu selamlar diyorum herkese demiş. Ben Dedaçlık Kadir İsmailoğlu İbbay'ın torunu selamlar herkese demiş. Kimin torunu?

Şu bir son şarkı daha çalacağım, ondan sonra bakacağız, değiştireceğiz yavaş yavaş. Zaten programın da sonu geliyor. Hiç anlamadım yine sizlerin sayesinde programın nasıl geçtiğini sevgili dostlar. Hakikaten anlamadım. Çok teşekkür ederim programa her zaman yaptığınız katkılardan dolayı. Her anlamda yaptığınız katkılardan dolayı. Ve Elçi ve Daikin ana bayi sevgili dostlar. Elçi ve Daikin ana bayi. Mustafa Ahmet kardeşimiz bu işin uzmanı. Daikin ve Elçi, özellikle Daikin sizi üzmeyen markalar bunlar. Tavsiye ettiğimiz markalar. Çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Isı pompaları, güneşlensi enerjisi termosifonları, klimalar. Şimdi bu işte şeyler için başvuruları yapabilirsiniz onunla. Bu eksik olma programları çıkıyor ya zaman zaman. Şimdi yine bir tane çıkıyor. Onun için de gidebilirsiniz, konuşabilirsiniz kendisiyle. Isı pompalarını da bu programla alabilirsiniz. Her zaman değişik programlar çıkıyor. Ahmet bu konunun ustası Gümüşleri. Zaten yılların tecrübesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor.

Gelir aklım olmasaydı derdimiz, söyler miydi ferdimiz? Söylemezdi ferdimiz olmasaydı derdimiz. Efendim ayar odunculuk. Ayar. Çok güzel iç ve dış cephe boyaları var ayarda. Çok da uygun fiyatı ve kaliteli inşaat malzemeleri var ayarda. Cemal'in cisipisi var. Çektirsin kazdırsın Cemal cisipiyle ayar. Fark yaratıyor ayar sevgili dostlarım. Ayar.

Zeynep sürprizler. Efendim saat 7.30'dan itibaren ayın 20'sinde, 26 2026 ayın 20'sinde ön satış biletler 8 euro, kapıda 10 euro. Kireççiler açık hava konseri. Kireççiler açık hava konseri. Orijinal ton eşliğinde. Kaçırmayın.

yanında. Kireçler de İsoda Mepoto yine diyor Aykut bilmeyeme çiko. İsoda sinemem potu mepoto refili. İkoris poto. Falan yeter. İyi tatiller, iyi gezmeler, iyi dinlenmeler dilerim demiş Gürdal. Sanki bir daha yazmayacakmışsın gibi konuştun. Kızdın mı yoksa bağırındım diye? Ama nasip kısmet olursa yarın yine buradayım ben. Ama ben sizin başınızın belasıyım ey. Aa, saat 12.43 olmuş o bre. Ben ödüm kopuyor çalacağım. Güllü'den yarın inşallah. Azıcık hareket edelim. Hava da ısındı. Öf. Öf başladım sıcaklama üzere.

0: το και βιολί. Μέχρι να βγει η Ανατολή, με λαούτο και που έχει βιολί. Μέχρι να βγει η Ανατολή.
1: Sürücü kursu Enis Şerif'le radyo terapi tatilde.
2: Araçlarımızla yük taşımak yol ve kendi güvenliğimiz açısından büyük önem arz eder. Ülkemizdeki yönetmeliğe göre yükümüzün, aracın arka kısmından toplam gövde uzunluğunun %30'undan fazla dışarı çıkması yasaktır. 4 metre uzunluğundaki bir araçta yükün 1 metre 20 santime kadar dışarı çıkmasına izin verilir. Sığabilecek cisimlerin bagajda konumlandırılması ve kabin içerisinde olmaması gerekir. Doğru yüklenmemiş bir aracın dengesi bozuk, yol tutuşu kötü ve frenleme mesafesi uzundur.

Tribin olurum, olurum, olurum. Tribin olurum, olurum, olurum. Bana da çeksene Gürkan abi bir videocuk demiş İlker. Sözlerini anlamıyorum ablam ama bu şarkıyı çok beğeniyorum demiş Aynur ablam. Ama videoyu çekersem darma perişan, yatağımı matağımı göreceksin, her yeri, her şeyi darma perişan. Sözlerini evet çok güzel, tatil havası kokan bir şarkı bu. Biz Milame biz ada şarkılarında oynuyoruz. Nisyotika horevume falan filan diye işte. Tam tatil şarkısı, tam tatil şarkısı. Yanadume 3 euro bira, 5 euro poto, 7 euro kokteyl demiş Çiko. Sikrisa. Bırakın orayı, gelin plakanıza götüreyim, ben sizi görün, hayatı görün, siz potolardan sonra neler oluyor, neler oluyor. Gelin siz de o zaman falan ya. Gelin buraya, gelin buraya, gelin gelin buraya. Bahçe uçsuz bıçaksız bir bahçe var. Ön tarafında duvar var. Kadın bana dedi, kimsecik giremez burada, ne hırsızlık oluyor ne bir şey dedi. Allah'ın ormanında kalıyorum. Bahçenin arka tarafı yine açık. Zaten ormana çıkıyor, çalılar çıkıyor. Bütün orman, bütün ağaç arka tarafı. Allah'ın dağında kalıyorum. Dün Nursel ablama gösterdim. Kardeşim dedi, orası dedi falan filan dedi. Sen dedi dikkat et. Korktu yani. Sen dedi gece orada nerede nasıl kalacaksın demeye getirdi. Vallahi yorgunluktan nasıl uyuduğumu bilmiyorum. Yemin ederim. Yorgunluktan elimi kolumu kendime alamadım hiç. Sabah akşam ne olur bilemem. Camlar mamlar da açık. Kalktın camlarda bir sürü cam var. 1, 2, 3, 4, 5... 6 tane camların pancurları eski tip yapılık ev yani tahta pancur, onları kapa da onları sabahleyin aç da öyle yap da böyle yap da, ama ne yapsınlar beni? Beni kim ne yapsın? Benim gibi deli manyağı ne yapacaklar? Beni alıp çalacak halleri yok ha. Ya, vallahi hiç korkmuyorum. Orman bu ormanmış. Şenk göreyim o orman dediğin çalılığı demiş Mike. Çekeceğim sana, çekeceğim, yollayacağım. Tam sana göre, tam ayılara göre yer. Vallahi bile bak, tam ayı yeri. Tam ayılar için ideal. Hoplaya hoplaya, zıplaya zıplaya, hoplaya hoplaya. Vallahi telyo fila abi almadın mı? Bir bok sana araya. Abi kimse yok evde, sen gene. Abi bak, çekti mi bütün odaları? Kim verdi bütün odaları, çekti mi sana? Sen gene İlhan, yapma sana. Ben öyle şeyden yapar mıyım ben? Yapayalnız geldim tatile, yapayalnızım. Bir ben, 3 kişi geldik, 3 kişi. Gürkan Nesin oğlu Keyfi ve Kahyası tatilde. Biz 3 kişiyiz. Bir de arada cinlerim minlerim geliyor. Onlar gene çok kalabalık. Onları da burada bahçede yatırayım gece. Bahçe geniş. Ormanın içindesin. Ormanın içindesin. Yalnız sıkı sıkı filleyim, kitleyim camları da. İnsandan korkmuyorum. Yılan da olur. Burada engerek mengerek vardır. Vallahi vardır bak. Vallahi bak, yapay zekaya sordum. Engerek varmış. Boynuzda engerek varmış. Yapalım ya da. Ay ürperdim. Boynuzlarda varmış engereklerim. Gitme vaktim geldi. Niye geldi çabucak, gitme vaktim be? Ha? Nereye gideceğim şimdi ben yalnız yalnız? Ben durup durup program yaparmışım. Durup durup program yaparmışım. Allah. Durup durup program yaparmışım ben. Bıktırmışım sizi artık. Gürkan tatilde, Gürkan kefalan geziyor. Zaki tozu geziyor. Yeni şerif gezdiriyor. Yeni işte yüren geziyor. Her şey çok ucuz demiş Çiko. Abi nasıl ucuzmuş? Dünyanın en çok bilinen laganasında yaz bak. Laganas kefalan. Zaki toz yaz. Sor bak. Nere oluyor orada? Orada poto. Okto evro yine. Ena poto ena spinaki. Ya yine bomba omuz. O yüzden kafayı buluyorlar, ondan sonra kim kime dumdular, gümbür gümbür gümbür gümbür. Ay vay,
Ben şapçı balıkçının çocuğu Süleyman, selamlar herkese demiş. Şapçılı balıkçının çocuğuyum demiş. Kim bu şapçılı balıkçı, çok mu ünlü? Balık tutuyor musunuz bana? Balık verseniz de. Koyayım buzdolabına, hani bir buzdolabına koyayım. Hani Instagram'da bir karı var. Hani evde bulduğum bilmem ne balığından bilmem ne yapıyorum diye. Haberi yok buzdolabında ne var. Evde buluyor her şeyi. Her şeye de canlı çiçek, bir avokado koyuyor. Ay koyayım avokadosu da canlı çiçeğini koyayım. Ben de şey yaptığım şeylere. Ne var? Canlı ama çiçek işte. Çiçek yenir mi? Ha? Çiçek yenir mi ben? Çiçek yenir mi ben? Aa, sen ya. Orası anlatılmaz yaşanır abi demiş Oğuz. Lagaraz değil mi? Sen ya, sen az kalsın gümbürtüye giderdin. Ben söyleyeyim sana. Az kaldı giderdin gümbürtüye sen. Lagaraz anlatılmaz yaşanır, yaşanır. Okto Ebro pota mazimetos filanki ena pota eres filanki okto Ebro. Saat birden sonra arka tarafları klap oluyor. Dumbada dumbada dumbada. Ne yarışmalar oluyor klaplarda, ne yarışmalar. Ne yarışmalar, ne yarışmalar. Sidik yarıştırma yarışması oluyor. Sidik yarıştırıyorsunuz en çok kimin çişi öteye kaydıracak diye. Yo, ben artık gireyim, iyice boz azıttım. Hadi. Hadi talebe avruyor bakalım. Bugün yaşadıklarımı yarın size aktaracağım. Veysel. Çok terlemişim Veysel. Veysel. Aa, Stone Afro'da sen burada mısın mı? Özcan'ı ve Vedat'ı ikisini birden öp benim için, değil mi? Soyunmuş kız, hani Stone Afro'da ne işin var senin orada be? Çabuk yaz, kaçayım. Çabuk cevap yaz. Yalarım.

0: Günaydın.
1: Efendim hepinize saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Benden sonra muhtemelen yok, Ali'nin annesi ölmüş. Bak geçen dün paylaşmış. Allah'tan rahmet diliyorum. Ali yayında olmayacak. Şimdi aklıma geldi benim de. Bak ona bir başsağlığı mesajı yazalım. Gelmiş sabah. Veysel hoş geldin. Bundan sonra dinlersin, yazarsın. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın sevgili dostlar.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım yolları.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft

0: konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Eros'um bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Eros'um bilirsin.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
1: sevmedin? Kuşoğlu Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Rent-a Car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
5: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
10: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü, bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

üstüne çökmüş kapaklanınca sevda yoluna. Bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzüne.

0: TS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: TS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Dikilin yoldan bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.
4: Orman yangını uyarısı yağışlar ciddi risk yarattı. Öz Orman İş Sendikası son dönemde artan yağışlarla birlikte ormanlarda oluşan örtü otunun orman yangını riskini arttırdığına dikkat çekti. Yani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Dünya zor bir yer arkadaşlar ya. Yağmur yağmayınca bu sefer otlar kuruyor, gevrekleşiyor böyle, kolay yanacak hale geliyor bitki örtüsü. Risk öyle arttı diyorlar, haber öyle çıkıyor yani. Bu sefer de yağış olunca da örtü, yani bitki örtüsü çok artıyor. Ondan dolayı böyle hani onlar kuruyor bu sefer yağış olmayınca. Bu sefer gene artıyor. Öyle ilginç bir durum. Allah ülkemizi, dünyanın bütün ülkelerini orman yangınlarından korusun diyelim ve yayınımıza devam edelim.

Ne zaman Twitter'a girsem arkadaşlar yeni çıkmış şarkı ya da filmlerle ilgili acayip ağır eleştirilerle karşılaşıyorum. İşte ne biçim şarkı, ne bileyim yeni bir film gösterime girmiş, böyle film olmaz olsun falan filan. Her şeyi çok fazla eleştiriyoruz. İnanılmaz böyle yerli yersiz bir eleştiri kültürümüz var. Cem Yılmaz'ın gösterisi de mesela çok eleştirilmişti hatırlarsınız. Geçen yıl başında vizyona girmişti. Ben beğenmiştim mesela Cem Yılmaz'ın son stand-up'ı. Daha ne olsun abi? Ya böyle günümüzde bir olay var arkadaşlar. Şimdi her kafadan ses çıkıyor. Böyle hani çok kalabalık bir dünya. Zehirli toksik zihinler var. Yani doğal olarak bu kadar kalabalık olunca. Vitaminsiz ve sosyal medya scroll kaydır kaydır. Hani reelsleri kaydıra kaydıra beyni sulanmış insan toksikliği, sağlıksız zihni diye bir şey var günümüzde bence. Ya böyle bir şekilde yapay gıdalarla, zararlı sosyal medyayla, sağlıklı düşünme ve zeka kapasitesini kaybetmiş, ahlaki olarak erozyona uğramış insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani bunu sadece şey için söylemiyorum. Cem Yılmaz'a yapılan yersiz eleştirilerden dolayı söylemiyorum ama ayrıyetten söylüyorum bunu yani. Böyle bir şey var dünyada ve bu tür insanlardan sağlıklı pek bir şey çıkmıyor yani. Özellikle sosyal medya insanoğlunu çok bozdu bence ya. Ben öyle düşünüyorum. Şunu çok anlamadım mesela. Yahu yılbaşı gecesi mesela oturmuşsun içeceğini içerek ailenle, eşinle, dostunla, arkadaşınla keyifli keyifli izliyorsun yani. Tamam mı? Bak şimdi. Diyor ki bazı yerleri çok uzatmış. Yahu karşında Cem Yılmaz var. Son gösterisini izliyorsun yani. Ne kadar boş konuşabilir? Ne kadar uzun olabilir? Ya da senin ne kadar zamanın sınırlı olabilir yani? Ne bileyim atıyorum yani 40 dakika vaktin var senin ve hepsini her şeyi o anda izleyip bitirip kaçman mı lazım? Yani nedir bu kadar hani böyle tek bir kelimeye ya da kaybedecek 5 saniyeye bile tahammülün olmayışının sebebi? Nedir yani? Hani öyle olsa bile diyorum. Öyle bir şey yok da.

0: yaşadım. Yüzümü kaybettim ya. Ve işin ilginç tarafı, nerede kaybettiğimi bilmiyorum. En son telefonla cüzdanı aldım, yüzüğü aldım, çıktım evden. Evet, yüzüğü aldım. Parmağıma takarak çıkmadım yani evden. Aldım böyle telefon, üstünde cüzdan, üstünde yüzük, bir tür tost gibi böyle. Bunları elimde tutarak çıktım evden. En son o halini hatırlıyorum. O şekilde kalacak hep hafızamda. Hayatım boyunca onu hep o şekilde hatırlayacağım. Sonrasını hatırlamıyorum. Bana düşürmüş olabilirsin diyorlar. Bu gibi durumlarda söylenen ilk şey. Vay be, ne yaratıcı. Düşürmüş olabilirmişim. Hadi. Ben onu anlamıyorum abi. Ne tür bir insan yüzünü düşürerek kaybeder? Ya ben bile hani parmağıma takmadığım halde. Çünkü düşen yüzük ses çıkarır. Aa, atasözü buldum lan. Düşen yüzük ses çıkarır. Bak bunu yazın, gelecek nesillere atasözü bırakayım bari. Düşen yüzük, yazıyor musun? Ses çıkarır. Düşen yüzük ses çıkarır, yani sağır değilsin. Hele hele normal bir insanın, yani yüzüğü parmağında taşıyan bir insanın yüzüğünü düşürmesi mümkün mü hiç yani? Üstelik yüzük parmağından çıkıp düşüyor ve sen ne parmağından çıkışını ne de düşerken çıkardığı sesi fark ediyorsun. Ne tür bir yüzük parmaktan çıkıp düşer? Kollarını deli gibi sallayarak yürüyen bir insan olman lazım. Öyle. Artık yüzüksüzüm. Ama araştırmalarım devam ediyor. Yüzüğün peşindeyim. Kendimi Yüzüklerin Efendisi'ndeki Frodo gibi hissettim. O yüzüğü bir gün bulacağım. Yamar.
1: Tuncay Saran Show.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

olanlar, dünyadan göç etmeler. Kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler. Kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler. Senleyken

sanıyor musunuz ki sadece bizim ülkemizin televizyonlarında garip olaylar oluyor? Biliyorsunuz yani mesela kendini yerden yere atan bir adam vardı, hatırlarsınız. Havada durdum şahitlerim var olayı. İlk aklıma gelen odur mesela. Daha birçok gariplik gerçekleşti televizyonlarımızda yıllardan beri, neler neler var yani. Ama sadece bizim ülkemizin televizyonlarına has bir şey değil bu. Dünyada da neler neler oluyor. Mesela Tayland'daydı galiba. Canlı yayındayken içine hayalet girdi diye bir haber yapmışlar. Kadının içine canlı yayında hayalet girmiş efendim. Hayaletlerin yeni alışkanlığı, canlı yayınlardaki kadınların ruhlarını ele geçiriyorlar. İzleyelim. Yani ben izleyeyim, siz dinleyin. Diyor ki şu anda birazcık bir temas başladı galiba. Ruh yaklaşıyor yavaş yavaş. Evet, içine ruh girince böyle mi oluyor yani? Ya bir şey yaptı yok, önüne eğilmiş böyle. Bu sesleri çıkarıyor işte. Gibi. Ya şaka gibi ya, gerçekten. Çocuk gibi hareketler yapıyor, dilini çıkarıyor filan, böyle saçma sapan. Bu durup dururken yerlerde yuvarlanmaya başlayan adamdan bile garip yani. Çığlıklar atmaya başlıyor böyle. Nasıl bir ruh bu böyle yani? Niye böyle bir şey yaptırıyorsun mesela, bir insanın içine gireceksen de? Böyle mi oluyor yani? Çok komik, çok garip bir olay televizyonculuk adına. Yani sözün özü, tekrar söylemek gerekirse, sadece ülkemizde olmuyor efendim. Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Bazen sanatçılarla telefon sohbetleri yaparken arkadaşlar onlara sorduğum bir soru var. Diyorum ki işte sizin kahramanınız hangi sanatçı? En çok kimi seviyorsunuz? Yeni şarkılarını en çok merakla beklediğiniz isim kim diye? Ve çok ilginç bir istatistik var bu konuda yani. TÜİK yapmadı bu istatistiği ama. Sezen Aksu diyorlar abi. Çoğu. Yani bir sürü sanatçıyla sürekli telefon bağlantısı yaptığım için doğal olarak hemen fark ediyorsun bunu yani. Bir sürü farklı şarkıcıyla telefon sohbeti yaptım. Birbirlerinden çok farklı tarzlarda, çok farklı popülerite düzeylerine falan. Ya bunu o kadar çok söylüyorlar ki. Ya %90'ı falan diyebilirim yani, çok ilginçtir. Ve biraz şuna bağlıyorum ben bunu arkadaşlar. Tamam yani Sezen Aksu tartışmasız çok büyük bir sanatçı, bir ikon. Elbette ki onun da etkisi vardır. O ayrı, onun etkisi var elbette. Tam birazcık şöyle bir koku alıyorum o cevaplarda ben yani. Sezen Aksu sanki onlarla aynı ligde değil ya. Yani ablaları gibi, öğretmenleri gibi, anneleri gibi falan müzikal anlamda yani. Tartışılmayacak bir isim, bir ihtiras, kıskançlık, haset falan olmayacak. Yani hepimizin ortak işte öğretmeni falan... Hepimizin ortak bir idolü gibi. Yani ona tutunuyorlar gibi sen.

0: sanki. Yani sanki böyle günümüzden genç yeni nesil bir müzisyen söylememek için Sezen Aksu diyorlar. Yani kaçmak için onlar. Yani rakiplerinden birisini söylememek için tutunulan bir dal gibi geliyor bana birazcık. Bilmiyorum ama öyle bir koku alıyorum yani. Bak o kadar çok Sezen Aksu diyen oluyor. Sezen Aksu, Sezen Aksu, Sezen Aksu. Bak bunları bir kolaj yaptım, tamam mı? Bulabildiklerimi, yakalayabildiklerimi kestim o kısımları. Soru cevap Sezen Aksu, Sezen Aksu, Sezen Aksu. Hep beraber arka arkaya dinleyelim, gelin. Sizin Türkiye'de yeni şarkılarını heyecanla beklediğiniz biri var mı? Varsa kim?
1: Ya ben de hep Sezen Aksu'yu çok seviyorum. O bir şey yaptığı zaman çok heyecanlanıyorum.
0: Senin var mıydı böyle birisi?
2: Beni en etkileyen isim tabii ki Sezen Aksu diyorum.
0: Türkiye'de yeni şarkılarını heyecanla beklediğin biri var mı? Varsa kim? Sezen Aksu hariç.
2: Sezen Aksu.
0: Kimdi mesela, var mıydı sizin o zamanlar kahramanınız gibi gördüğünüz birileri?
2: Var, Sezen Aksu.
0: Sizin var mıydı? Varsa kimdi?
3: Sezen'di, Sezen Aksu çok. Ben 12 yaşından beri hayranım.
0: Kimin yeni şarkılarını merakla bekleyip hemen açıyorsunuz çıkardığı zaman ya da ne çıkaracak diye merak ediyorsunuz?
4: Sezen Aksu'yu koşu koşu açarız herhalde.
0: Türkiye'de yeni şarkılarını heyecanla beklediğiniz biri var mı?
4: Tabii ki her zaman bir Sezen Aksu beklentisi.
5: Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
3: beni sevmedin? Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

Ben askerliğimi İzmir'de yaptım ve birliğimizde Mesut abi diye bir abimiz vardı, sevdiğimiz. Sivil memur olarak çalışıyordu birlikte. Askerlik bittikten sonra birkaç görüşmemiz oldu böyle 3-5 yıl arayla falan ama sonradan koptuk, izini kaybettim. Neyse, görüşmelerimizden bir tanesinde şöyle bir diyalogumuz olmuştu ilginç. Ne yapıyorsun, nerelerdesin demişti bana. Ben de iyiyim, ne yapayım işte, Silivri'deyim demiştim. O da demişti ki, ay ne yapıyorsun orada, çabuk git oradan, çabuk. Ya adam Silivri'yi komple hapishane sanıyordu herhalde, anladın mı? Yani Silivri diye bir ilçe yokmuş da sanki devasa bir hapishane varmış gibi ilçenin olması gereken yerde. Silivri'deyim. Aa ne yapıyorsun orada? Şu an koğuşumda uyuyorum. Allah'ım ya. Ama çok ilginç bir ön yargıdır. Böyle bir şey var, onun için söylüyorum. Birkaç defa oldu buna benzer diyalog. Başka bir ablayla konuşurken yine o da uzak bir yerdeydi. Silivri'de olduğumu söyleyince şaşırmıştı. Aa niye oradasınız gibi. Ya Silivri diye bir ilçe var. Var. Bu bir hapishane adı değil. Ya ben uzunca bir süre Silivri'de hapishane olduğunun farkında bile değildim. Normal günlük hayatta öyle bir farkındalıkla yaşamıyoruz ki yani. İşten çıkıp eve giderken gardiyanları görüyorsun sürekli. Hapishanenin önünden geçiyorsun filan. Sürekli böyle mahkumları görüyorsun bir yerlerde, hastanede, şurada burada. Öyle bir şey yok. Pek farkında değiliz yani. Silivri'de değil gibi ki zaten hapishane. Değil gibi ki. Yani biraz Silivri'nin dışında kalıyor. Bayağı bir dışında. Ben hiç görmedim yani. Tam nerede olduğunu da bilmiyorum. Burası normal bir ilçe. Hayır, farkında olsan da ne olacak ki yani. Sanki hapishaneden birileri çıkıp böyle Silivri'de dolaşıyorlar. İnsanları kaçırıp içeri tıkıyorlarmış gibi sanki. Korku filmi gibi. Öyle bir şey yok. Silivri normal güzel bir ilçe yani.

Dünyanın en güvenli ülkeleri belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada, bir bakalım arkadaşlar. Kaçıncı sıradadır dünyanın en güvenli ülkeleri arasında Türkiye? Yani çok güvensiz ülkeler var. Afrika'da işte Meksika'dır, şudur budur, herhalde Meksika'nın üzerinde değilizdir bu konuda diye tahmin ediyorum. Ama bir Finlandiya, Norveç gibi ülkeler gibi de değiliz, Avrupa ülkeleri gibi. Yani savaş olan ülkeler var falan. Kim milyoner olmak isterdi bir soruya cevap vermeye çalışan yarışmacı gibi hissettim kendimi. Yani yer olarak böyle işte 100 üzerinden, yani 1 ile 100 arasında 100 ülke olsa mesela, biz ne bileyim en kötü durumda olmayız ama 55-60'larda oluruz gibi düşünüyorum, benim kendi tahminim. Bakalım nerede çıkacağız? 200 ülkenin yer aldığı sıralamada dünyanın en güvenli ülkesi İzlanda çıkmış bu arada. İzlanda, 2 numarada Yeni Zelanda, 3 numarada İsviçre, 4 numarada Slovenya diye gidiyorum. 200 ülkeyi baz alarak bu sıralamayı düzenlemişler arkadaşlar. Türkiye dünyanın en güvenli ülkeleri sıralamasında 200 ülke arasında 136. sırada yer almış. Arkadaşlar tam dediğim yerler, biliyor musunuz? Yani 200'ü 2'ye böl. 200, ben 100 üzerinden hesapladım ya, yani 100 üzerinden 55-60'larda oluruz dedim. Yani hadi 60 diyelim, tamam, kolay hesaplayabilmek için. 200'ü 2'ye böl 100. 136'yı da 2'ye böldüğün zaman 65 falan mı yapıyor işte? O civarlar, yani tam şu an toparlayamadım da. O civarlara tekabül ediyor, yani doğru tahmin etmişim.

0: Geçenlerde bizim köydeyiz o Allah'ın sıcağında gittim bakkala. Rastgele 6-7 çeşit dondurma seçtim. Farklı farklı herkes yer diye, yiyen yesin diye yani. Çocuklar var falan filan, neyse babama dedim ki dondurma yer misin? Fazla var mı dedim. İnsanların kendilerini böyle dışlamalarını anlamıyorum. Fazla var mı? Yani kendini fazlalık olarak görüyor yani. Bana almamıştır kesin. Ya niye sana almıyorum? Sen fazla değilsin ki yani. Bol bol aldım işte hepimize. Hani peki bunu ona orada nasıl anlattım? Ağzından şöyle bir şey çıktı. Fazla yok. Ya parantez içinde iç sesim şunu söylüyor. Sen fazla değilsin ki, fazla yok. Hani hepimize var işte. Yani hepimize var, fazlası yok. Ama ben tırnak içinde fazla yok deyince birden alınganlık damarları tuttu galiba. Tamam kalsın o zaman dedi. Hayda. Zaten babam alınganlıklar şampiyonudur yani, bilseniz. Acayip. İstemem o zaman fazla yoksa. Ya aslında söylediğim şeyde yanlışlık yok. Fazla yok evet. Ama nasıl anlatabilirsin ki şimdi yani? Kendini baştan böyle dışlamış olan birisine şimdi bunu. Sen de hesabın içindesin işte yani. Fazla yok derken komşuya yok mesela. Hani.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Çocukluğumun yaz akşamları çok keyiflidir benim, çok özeldir ya. Sanki böyle başka bir alemde yaşamışım gibi. Büyülü bir dünyaydı, sanki böyle binbir gece masalları gibi. 80'li yılların sonları, 90'lı yılların başlarından bahsediyorum. Yıldızların altında küçük bir köy. Çünkü köyümüzde gökyüzü ışıktan bir şelale gibiydi. Samanyolu gökyüzünün ortasından geçen kalın ışıktan bir kemer gibi net bir şekilde görünürdü eskiden. Ve öyle çok yıldız olurdu ki binlerce sayabilirdin. Belki de hani bugün en iyi teleskopla yapacağın gözlemden daha çok keyif alırdın yani. Artık öyle olmuyor gökyüzü köyümüzde bile yani ışık kirliliğinden dolayı. Köyümüz çok kalabalıktı o zamanlar. O yıllarda köyler daha kalabalıktı, daha eğlenceliydi. Çocuk ve genç nüfusu daha fazlaydı. Bilenler bilir. 1980'li yıllarda ve 90'lı yıllarda köylerimizdeki çocuk ve genç nüfusu daha fazlaydı. Köylerde hayat vardı. Bizim köyümüzde her yaz mutlaka Luna Park kurulurdu. Çok arkadaşımız, tanıdığımız akrabamız vardı. Sokaklarda oyunlar oynardık. Düğünler olurdu, akrabalar olurdu, Luna Park olurdu, çocuklar olurdu, inekler olurdu, hayvanlar olurdu, mısırlar olurdu, doğa olurdu, arılar olurdu, bal olurdu. Çok güzeldi yani. Her şey çok güzeldi abi. Televizyon bile daha güzeldi. Bir tane kanal vardı mesela. Özel kanallardan da bir iki tane yeni çıkmıştı mesela. O da işin tadıydı. Çok büyülü geliyordu bize. Hadi özel kanalları boşver, tek bir kanal olurdu mesela TRT. Hatırlıyorum mesela şöyle bir şey vardı. Korhan Abay mıydı neydi, galiba öyleydi adı. Onun sunduğu bir eğlence programı vardı yaz geceleri. Küçük şeylerden mutlu olmasını bilirdik abi. Bir tane kanal var zaten. Korhan Abay'ın sunduğu gece eğlence programı. Her programa bir iki tane ünlü katılıyor. Alternatifin yok, onu seyrediyorsun yani. Ama ondan da keyif alıyorduk. Kafamız karışık değildi yani. Denk geldiğimiz zaman bakıyorduk mesela. Ki denk gelmekte de çok zor bir şey değildi. İçerideysen televizyon seyrediyorsun ve onu görüyorsun. Dışarıdaysan oyununu oynuyorsun. Koşturuyorsun, atlıyorsun, zıplıyorsun. Salıncakta sallanıyorsun. Terliyorsun, içeri giriyorsun. Kocaman demir tası dolduruyorsun. Çeşmeden akan buz gibi suyla lıkır lıkır içiyorsun. Böyle o su çenenden akıyor filan. Dışarıda deli gibi eğlenmişsin. Bambaşka alemlere gitmişsin yani. İçeri giriyorsun, o buz gibi suyunu içiyorsun tasından. Sonra da oturuyorsun yer sofrasında babaannenle, dedenle, halanla yemek yerken televizyonda TRT1'ini izliyorsun. Başka alternatif yok ama çok keyifliydi. Sofranda kendi tavuğunuz, doğal yani, kendi biberiniz, kendi domatesiniz, her şey çok keyifliydi. Programda şey vardı mesela, işte şunu unutmam, bir video oyun vardı, onu oynatıyorlardı gelen konuklara. Basit bir video oyunu, tamam mı? Hatırladığım kadarıyla bir spor oyunuydu. Basit, böyle gülle atma mıydı neydi, öyle bir şeydi galiba. Bir tane yüzme oyunu vardı galiba. Çıkıyordu bir tane sporcu, ne diyorlar onu, atlama tahtasına. Orada böyle yaylanıyordu biraz. Doğru anda düğmeye basınca atlıyor muydu ne? İşte kenarlarda jüri üyeleri vardı. Hepsi 10 üzerinden puan veriyordu filan. Bunları izlerken keyif alıyorduk biz işte. Kenarda anneannem siyah pürgüsüyle öyle duruyordu. Sadece duruyordu böyle. Rahmetli canım benim.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: İçerim.
1: Çek gözlerini bilinçaltımdan. Yeter artık. Seni sayıklamaktan bitap düştü beynim. Seviyor musun?
2: Seviyorum.
1: Sevmiyor musun?
2: Sevmiyorum.
1: Seviyor musun?
2: Sevmiyorum.
1: Sevmiyor musun? Seviyor musun? Sevmiyor musun?
2: Sevmiyorum.
1: Çek gülüşün artık bilinçaltımdan. Bu rüya sensiz de gider. Beni uyutmayan bir gülüşün var. Aklımdan çıkmıyor bu gece. Seviyor.
2: Sevmiyor.
1: Sevmiyor.
2: Seviyor.
1: Sevmiyor. Çekil git bilinçaltımdan. Sözlerini düşünmekten bıktım artık. Sevmiyorsan bileyim. Uyumak istiyorum artık. Yoksa başkasını mı seviyor? Ya başkasını seviyorsa?
2: Seviyorum.
1: Ya bana yalan söylediyse? Onu affedebilir miyim? Sanırım evet. En iyisi düşünmemek.

0: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık plaktan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Haziran ayının tam ortasındayız efendim. Takvimler 15 Haziran'ı göstermekte. Günün adı pazartesi, yeni bir haftaya merhaba dedik. Yaz da artık iyiden iyiye tam kendini gösterdi diyoruz. Yine bazı illerimizden yağmur ve hava serinlemesi haberleri gelmekte. Neyse, bir şekilde idare edeceğiz. Ben Nurgün, hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz. Tam 2 saat boyunca yine geçmişe götüreceğim sizleri. Hazırsanız başlayalım.

Efendim bugün neden bahsedeceğiz sizlere? Bugün yaz tatillerinden bahsedeceğiz. Yaz tatilinin özellikle ilk gününden bahsetmek istiyorum. Sanırım okulların kapanmasına 11 gün kalmış olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Çocuklar bu hafta da okula giderler. Önümüzdeki hafta ya giderler ya gitmezler. Yani aşağı yukarı bir 15 gün zamanları var önünde. Biz şimdiden yaz tatilinin ilk gününde neler yapıyorduk eskiden? Paylaşalım sizlerle, güzel bir şarkı sonrasında başlayalım.

Karne alınmış, son ders zili çalmış, defterler çantanın en dibine atılmış ve o muhteşem his gelmiş. Yaz tatili başladı. Bugün çocukluğumuzun en mutlu günlerinden birine gidiyoruz hep beraber, yaz tatilinin ilk gününe. Hani sabah uyandığınızda önünüzde koskoca 3 ay varmış gibi gelirdi ya, işte o heyecanı konuşuyoruz bugün hep beraber.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

kadınlara ait sandığımız şeylerin aslında bir zamanlar erkeklere ait olduğundan bahsediyoruz efendim. Şemsiye bir zamanlar erkek aksesuarıymış sevgili dinleyenler. Şemsiye ilk olarak güneşten korunmak için kullanıldı ve uzun süre erkeklerin statü göstergesiydi. Avrupa'da 18. yüzyıla kadar şemsiye erkek aksesuarı sayılıyordu.

Gündelik Plak'tasınız, ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Bugün yaz tatilinin ilk gününden bahsediyoruz size. Karneyi alıp eve giderken yaşanan duygular bambaşkaydı eskiden. Notları ise dünyanın en mutlu insanı sendin. Birkaç zayıf varsa yol biraz daha uzun gelirdi. Ama ne olursa olsun yaz tatilinin heyecanı her şeyin önüne geçerdi. Çünkü önümüzde upuzun bir yaz vardı.

sizlere yaz tatilinin ilk gününden bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Yaz tatilinin ilk sabahı bir kere çok özeldi. Alarm yoktu. Erken kalkmak zorunda değildin. Ama işin ilginci neydi biliyor musunuz? İşte o gün erkenden uyanırdık. Okul zamanı annelerimiz bizi zorla kaldırırdı. Ama tatil oldu mu sabahın 7'sinde gözlerimiz açılıverirdi. Çünkü evde durmak istemezdik. İçimizde bir enerji olurdu. Sanki bütün yaz dışarıda bizi bekliyormuş gibi hissederdik.

Yaz tatilinin ilk günü diyoruz bugün sizlere. Daha ilk günden büyük planlar yapılırdı. Bisiklete daha çok binecektik, kitap okuyacaktık, yüzmeyi öğrenecektik, her gün dışarı çıkacaktık. Çocuk aklıyla 3 aylık tatil sonsuz bir zaman gibi görünürdü. O yüzden her şeyi yapabileceğimizi zannederdik.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Harika Şarkılar Yeşilini programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Efendim, yaz tatilinden bahsediyoruz. Yaz tatilinin ilk gününden bahsediyoruz bugün sizlere. Yaz tatilinin ilk gününde evde durmak neredeyse imkansızdı. Pencereden dışarı bakılırdı. Mahalleden gelen çocuk sesleri çağrı gibiydi. Top sesi, bisiklet sesi, kahkaha sesleri. Bir süre sonra biz de kendimizi sokağa atardık.

Yaz tatilinin bir kokusu vardı sevgili dinleyenler. Ya da biz öyle gelirdi. Isınan asfaltın kokusu, bahçeden gelen çiçek kokuları, akşamüstü sulanan yolların kokusu. Bugün bile bazen bir koku gelir ve insan bir anda çocukluğuna gidiverir. Çünkü hafızamızın en güçlü fotoğrafları bazen kokularla çekilir.

kapısında dikil ha. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok.

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar, bu işte bir iş var. Yarımda çay var, ikide maç var, kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, ben de.

0: Önlere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, bay canına vay. Manitanın arkasından çekil ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz mı?

0: Annede zayıf var. Hapı yutup çocuklar. Evde bizi bekler. Kızgın suratlar. Deniz ve kızlar. Diskoda danslar. Uçtu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz mı?

0: versene borç, olmaz Michael bozuk yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George.
1: Harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ben Nurgün'le berabersiniz efendim. Şehrin en iyisindesiniz ve yine geçmişe doğru bir yolculuğa çıktık bugün sizlerle. Yaz tatilinin ilk gününden bahsediyoruz. Efendim o yaşlarda yaz tatili hiç bitmeyecekmiş gibi gelirdi bize. Haziran sonsuzdu, Temmuz sonsuzdu, Ağustos zaten çok uzaktaydı. Takvimle işimiz yoktu. Günleri değil, yaşadığımız anları sayıyorduk. Belki de bu yüzden zaman daha yavaş akıyordu.

gün takvimlere bakıyoruz, izin günlerini hesaplıyoruz, haftaları hesaplıyoruz. Ama çocukken tek bildiğimiz şey şuydu: yarın da tatil. İşte o duygu belki de büyürken kaybettiğimiz en güzel duygulardan bir tanesi.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda.

0: başarısız olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
1: www.melissocomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
0: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
1: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02...

Sevgili dinleyenler, bugün yaz tatilinin ilk gününe geri döndük hep beraber. Belki bir okul bahçesinde koştuk, belki karneyle eve yürüdük, belki de mahalledeki arkadaşlarımızı hatırladık. Çocukluğun en güzel tarafı küçük şeylerden büyük mutluluklar çıkarabilmekti. Belki bugün hepimizin ihtiyacı olan şey birazcık da o duygudur, kim bilir. Önünde koskocaman bir yaz varmış gibi heyecan duyabilmek. Çünkü bazen mutluluk sadece son ders zilinin çalması kadar basit olabilir. Bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız. Tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün efendim. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin bulunduğu

0: buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni
2: sevmedin? HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım, yolları
2: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
3: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olur.
2: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.